0: Radio Dabayazet.
1: Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani, giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım, iki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte.

kanatların kırıldı, esen yelde senin kokun var. Yüreğimin yakıyorsun o güzel gözlerin, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğim yerde kanatların kırıldı.

Bir şiir okumalı insan Ahmet Arif'ten. Ve ışıklar sönmeden terk etmeli bu kenti. Munzur üşümeli gözlerinde. Düzgün baba semaha durmalı teninde. Ve ana Fatma usulca gülümsemeli. Bakma bana sevdim, bakma derinden. Dersim gibidir yüreğim, ayazdır, üşürsün. Ve ben gidiyorum, topladım acıları valize dizdim. Çünkü bu kentin sokakları ne artık seni kokar oldu, ne de muzur sevgili, ne artık seni kokar oldu.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

0: daha fazlası için Radyo Doğu Beyazıt'ı dinlemeye devam edin.
1: İlk kez söyleyeceğim bu türkünün sözü ve müziği güzel insan, sevgili arkadaşım Yusuf Hayaloğlu'na ait. Dağlarda kar olsaydım.

Olsaydım olsaydım, dökülüp ziyan olsaydım olsaydım. Bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke

Dinledim ve sen geldin. Çünkü hayat cehennem, ölüm cennetti benim için. Meyler ise yalancı şahit. Ama sen geldin ya, her şey değişti. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Hoş geldin hayatıma, hoş geldin.

Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor ve kara gümrük ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyor. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyor. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gele kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey Allah'ın hakkı üçtür. Anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı bakları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan bu ne diyorum? Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum. Açıl ey kara gümrük, ben geliyorum.

gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın ve kayış. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yaktım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Paşa paşa yatarım.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor?
1: Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz.
0: İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama.
1: Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
2: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
3: Gönüllere dokunan

0: çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Gelsene oğlum. Gelsene.
2: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
1: Önündeki çizgileri görüyor musun?
2: Ha.
1: O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
3: Bu olaya yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim.
2: Hadi ya.
3: Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
2: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
3: Yürü, rahat ol. Yaşasın yayalar.
4: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.
5: Bir gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
6: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.
7: Bu mu? Bu mu?

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
3: Sakın geç kalma erken gel.
4: Erken teşhis hayat kurtarır.

0: 94.4 Radyo Doğubayazıt.
1: Radyo Doğubayazıt. Radyo Doğubayazıt.
2: En iyi şarkılar Radyo Doğubayazıt'ta.
3: En iyi şarkılar Radyo Doğubayazıt'ta.

0: Radyo Doğubayazıt.
1: Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.
2: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğubayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğubayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
3: Gelsene oğlum. Gelsene.
4: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
3: Önündeki çizgileri görüyor musun?
4: Ha, o çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
3: Olayı gördün mü?
5: İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim.
4: Hadi ya.
5: Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
4: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
5: Yürü, rahat ol.
3: Yaşasın yayalar.
6: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.
7: Şu güzel memleketin enfes nimetlerine bak maşallah. Mis gibi etler, köfteler. Kuru fasulyeler, pilavlar. Sakın. Şifa niyetine çorbalar. Sağında yumurtalar. Yasak. Nar gibi kızarmış tavuklar. Derya kuzusu balıklar. Sakın. Envai çeşit peynirler. Çıtır çıtır ekmekler. Yasak. Taze sebzeler, meyveler. Onu yeme, bunu yeme. Biz ne yiyeceğiz kardeşim?
8: Gönlünüz yiyin ama kararında yiyin. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden lezzetli.
9: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı. Kitaplara kulak verin. Kadın sahabelerin dünyasına adeta bir manevi yolculuk sunan Rahman'ın Kadın Kulları kitabı sizlere farklı bir bakış açısı sunuyor. Her programda iki kadın sahabenin hayatını anlamak ve kavramak için eşsiz bir yolculuğa çıkacaksınız. Doğu Bayazıt İlçe Müftülüğü, Gençlik Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan sesli kitaplar, Salı günleri saat 14'te ve Cuma günleri 9.45'te sizlerle. Kitaplar Radyo Doğu Bayazıt'ta ses buluyor.
10: Hazreti Fatma, seslendiren Esvan Tayancan.
11: Cahiliye karanlığın en kesif olduğu çağda alemlere rahmet gönderilen, yaşadığı dönemin İslam'ın nuru ile aydınlatma vazifesiyle seçilen Nebi'nin en küçük kızı Fatma, Muhammed, Ümmü Ebiha ve Ümmü Hasene. Nübüvvetten kısa bir süre önce Mekke'de doğar. Hazreti Fatıma kendisinden önce dünyaya gelen 3 kız çocuğundan sonra 4. bir kız olarak, üstelik Mekkelilerin erkek çocukla övündüğü kız çocuğun utanç kabul ettiği bir zamanda, ancak o pek talihli bir çocuktur. Sıcacık, muhabbetle dolu yaşanan dönemin tüm kötü özelliklerinin aksine güzel bir ailede doğmuştur. Annesi Hatice'dül Kübra, babası Muhammed Mustafa, böyle bir izzet elbet her kişiye nasip olmaz. Ancak her nimetin külfeti, her rahmetin de bir zahmeti olacak ve her Fatıma'nın tüm hayatı babası gibi mücadele ve zorluk ile geçecektir. Fatıma muhtemel erkek çocuk beklentilerinin aksine sevgiyle, sevinçle karşılanır. Öyle ki Nebi onun doğumuyla haber verildiğinde bir çiçektir o. Der ve ona Hazreti Hatice'nin annesinin adı olan, hem hayatında ehemmiyetli yerleri bulunan Fatımalara nispetle Fatıma ismini verir. Lakabı beyaz, parlak ve aydınlık yüzlü bir kadın anlamında Zehra olmakla beraber iffetli ve namuslu kadın anlamındaki betül olarak da anılacaktır bu kız çocuğu. Ama babasının ona olan sevgisinin en belirgin nişanesi Ümmü Ebiha hitabıdır. Ümmü Ebiha, yani babasının annesi. Nübüvvetin ağırlığı ve muazzam gücü o daha çok küçük iken evlerine nüfuz eder. Bazı rivayetlerde henüz 1 yaşındayken, bazı rivayetlerde ise 5 yaşındayken vahyin nuzulun başladığı ifade edilmektedir. Nebi'nin Hira'ya gidiş gelişleri, Cebrail'in aleyhisselam ile ilk karşılaşması, vahye verilen ara ile Nebi'nin endişelenmesi ve sonrasında açık tebliğ çağrılışı, tüm bu süreçlerde Fatma küçük bir kız çocuğudur ve tüm kız çocukları gibi muhtemeldir ki babası onun da yegane kahramanı, cesaret ve güç kaynağıdır. Ancak nübüvvet hiçbir vazife ile mukayese kabul etmeyecek. Denli zor, ağır ve ağır olduğu kadar da büyük bir mesuliyettir. Bu mesuliyet ve vazifede Nebi'nin en büyük destekçilerin hanımı Hazreti Hatice ve çocukları olur. Nitekim Hazreti Fatma'nın çocukluğuna dair kaynaklarda geçen bilgiler yalnızca onun İslam tebliğinde meşakkatler ve zorlukla yaşayan babasına olan desteğiyle ilgili olanlardır. Fatma'nın için bir diğer zorluk küçük yaşta annesinin vefatı etmesidir. Henüz 8 yaşlarında öksüz kalır. Üstelik aynı vakitler Mekkeli müşriklerin inananlar üzerinde baskılarını ziyadesiyle arttırdıkları zamanlardır. Diğer yandan Nebi'nin amcası Ebu Talip'in de aynı yıl vefat edişi bu yılın hüzün yılı şeklinde anılmasına sebep olacaktır. Nebi'nin içinde böylesine zorlu geçen zamanlarda Fatma da annesiz kalmanın hüznünü derinden yaşayacak ve hissedecektir. Ancak zaman güçlü olmanın zamanı, vakit mücadele, azim gösterme vaktidir. Hazreti Fatma da naif bünyesi de ve duygusal tabiatına rağmen güçlü durmaya çalışacaktır. Bu gayretin en eski kaynaklarından biri olan İbni İshak'ın naklettiği bu şu hadiste fark ettirir. Bir gün Resulullah Kabe'de namaz kılmaktayken içlerinde Ebu Cehil'in de bulunduğu bir grup gelip ona seyrederler. Ebu Cehil arkadaşlarına filan yerde kesilen devenin döl yatağına kim alıp buraya getirir diye sorar. İşlerinden biri ben deyince onun getirdiğine Muhammed secdeye gittiğinde iki omuzunu arasına koyacaksın der. Ve adam söyleneni yapar. Nebi secdeyken üzerine bırakılan bu pisliğe rağmen namazına devam eder. Ancak durumu görenlerin Hazreti Fatma'ya haber verdikleri ve küçük kızın babasının sırtını temizlemek için gösterdiği gayretle nakledilir. Fatma bir yanda pislikleri temizlemeye çalışırken diğer yanda da bunu yapanlara beddua etmektedir. Onun bu haliyle alay etmeye devam eden müşrikler hakkında anlatılan çocukluk dönemine ilişkin bir başka hadiseyi de yine Nebi'nin kızı olması Hasebi'yle yaşadığı zorluğa ilişkindir. Mekke'de inananlara baskını iyice arttığı İslam düşmanı Ebu Cehil'in Hazreti Peygamber'e hakaretler ettiği bir gün Fatma babasını müdafaa edip cevap verir. Ebu Cehil'e izansızlığı inkarıyla iyice artan Ebu Cehil gözlerinden yaşlar boşalmasına sebep olacak denli şiddetli bir tokatla karşılık verir. Küçük Fatma'ya öyle ki amansız bir İslam düşmanı olup Ebu Süfyan'ı bile rahatsız eder. Bu durum Hazreti Fatma'yı kolundan tutup aynı tokadı o da sana vuracaktır. Yoksa seni rahat bırakmam diye Ebu Cehil'e haykırır. Fatma o tokadı atmış mıdır bilmez ancak çocukluğu imkansızlığın nefreti ve İslam'ın düşmanlığı ile çepeçevre sarılmış bir Mekke'de geçer. Üstelik öksüz bir kız çocuğu olarak ablası Zeynep her ne kadar onu annelik yapmaya çalışmışsa da Fatma naif duygusal bir kız çocuğu olarak büyür. Nebi'nin ona duyduğu derin sevgide ve merhamette hem Fatma'nın babasına benzeyen bir tabiatı hem de öksüz olması belki de etkilidir, kim bilir. Hazreti Fatma yanlarında Hazreti Ali ile annesi Fatma Esed olduğu halde sevde kız kardeşi Ümmü Gülsüm, Ebu Bekir'in ailesi birlikte Medine'ye hicret eder. Mekke'den Medine'ye hicret Hazreti Fatma için de yeni bir dönem başlayacaktır. Genç kızlığı, anneliği ile bizleri için pek çok güzel örneği de taşımaktadır. Bakılmaya, öğrenilmeye ve uygulanmayı bekleyen daha çok pek çok örneği. Kadınların efendisi. Nebi'nin kızı olmak çocuklara nispetle gençlikte daha zordur. Zira yüklenilen mesuliyetin ağırlığı da daha fazla etkilidir. Daha fazla fark ettirir kendini. Üstelik yaşayışındaki örnekliğine ayeti kelimelerle en güzel örnek olarak adlandırıldığı bir peygamberin kızı olmak bu örneklikten payına düşene layıkıyla sahip çıkmayı da gerektirir. Hazreti Fatma'nın gençliği de

0: çocukluğundaki gibi vahiyle dop dolu geçer. Fatıma genç kız olduğunda Nebi'ye yakın olmak isteyen pek çok talibi olur. Hazreti Ebu Bekir ardında da Hazreti Ömer onunla evlenmek ister. Ancak Nebi bu iki talibe de müsbet cevap vermez. Nebi'nin Fatıma için uygun bulduğu eş Hazreti Ali olur. Hazreti Ali'nin teklifi kabul edilir ve Hazreti Fatıma fazlaca bir maddi imkanı bulunmayan Hazreti Ali ile az bir mehirle evlenir. Hazreti Fatıma'nın da son derece mütevazi bir çeyizi vardır. Bir kadife örtü, içine hurma lifi doldurulmuş deri bir yastık, iki el değirmeni ve derinden yapılma iki su kabı. Pek çok meşakkat ve acının, eziyet, cefanın yaşandığı Mekke yılları artık geride kalmıştır. Medine'de İslam'ın fizyenli, güçlendiği, ilkeleriyle insanlığı aydınlattığı yıllar yaşanmaktadır. Medine'ye hicretten ikinci yılında Hazreti Fatma'nın Hazreti Ali ile düğünleri yapılır. Nebi'nin göz bebeği babasının annesi diye sevdiği kızı Fatma bir müddet sonra ilk çocuğu Hasan'ı dünyaya getirecek ve anne olacaktır. Her ne kadar Müslümanlar için varoluş mücadelesi devam etse de Nebi'nin hanesinin de torunu ile şenlendiği vakitlerdir. Hazreti Fatıma'nın ikinci çocuğu olan Hüseyin de bir yıl sonra dünyaya gelir. Bedir sevincine Uhud'un hüznü karışmış, kısa bir vakit sonra Medine'ye Hendek Savaşı'nın hazırlıklarına telaşı sarmıştır. Ancak Fatıma gazvelerde İslam ordusu en ön safında çarpışan eşini ve İslam dininin mübelliği alemlere rahmet babacığını desteklemeye ve çocuklarını büyütmeye devam eder. Hazreti Fatıma'nın kocasından ve babasının desteği sadece bir eş, evlat olma yönünde değildir. Bu destek inanan, iman eden bir Müslümanın desteğidir aynı zamanda. O Uhud gazvesinde yaralılara yiyecek ve su taşır. Gazileri tedavi etmeye gayret eder. Üstelik bu savaşta yaralanan sevgili babasının yüzündeki kanı ile silen kanını durdurmaya çalışan ya da yine odur. Öyle ya, sadece Nebi'nin kızı değil, samimiyetle iman eden ilk Müslümanlarındandır. Küçük yaşta vefat eden oğlu Muhassin ile kızları Ümmü Gülsüm ve Zeynep'in ailesi genişler ve büyür. Fatıma'nın Nebi'nin ilgisi, sevgisi ve terbiyesiyle büyüyen çocuklar, onun tesis ettiği bu güzel yuva, Hazreti Hasan ile Hüseyin dualarında onlarla oynayışı, ilgilenişi de onun hem kızına hem torunlara hem de çocuklarına olan sevgi ve şefkati de vardı hiç şüphesiz. Allah Resulullah kızı Fatma'nın evini de evliliğini de hep korumaya çalışır. Kocasıyla yaşadığı anlaşmazlıkların çözümünde, aralarındaki sevginin muhafazasında da hep onun yönlendirmeleri bulunur. Nebi'nin yanında büyüyen Hazreti Ali ile kızı Fatma'yı kanatları altına almış, mutlu bir evlilik ve aile hayatına sahip olmaları için de azami gayret göstermiştir. Evlerine geldiğinde kızıyla damadı arasında oturduğu ve sevgisini göstermiş, ikisini de ayırmadığı da bilinir. Öyle ki Hazreti Fatma ile Hazreti Ali arasında Nebi'nin hangisini çok sevdiği hususunda konuşmalar bile geçer. O ne güzel bir baba, ne güzel bir kayınbabadır. Fatma'nın da babasını çok düşkündür. Ablalarından çok daha fazla Resul'e beraber olması mı bunu etkidir, yoksa Fatma'nın sureti gibi mizacının da babasına çok benzemesinden midir bilinmez. Ancak bilinen bir hakikattir ki babasıyla Fatma arasında hayli bir güçlü bir baba evlat bağı vardır. Öyle ki Nebi sefere giderken en son onun da vedalaşmakta, seferden dönüşünde de ilk onunla görüşmektedir. Sık sık onu ziyarete gelen kızı Fatma'yı ayakta karşıladığı, elini tutarak kendini yerine oturttuğu ve gelişinden duyduğu ve memnuniyetle güzel yüzünden tebessüm ile izhar ettiği anlatılır. Fatma'nın da babasının ziyaretlerinden memnuniyeti ve her fırsatta onu ziyaret edişi ve ona hizmet etmeyi fırsat bildiği nakledilir kaynaklarda. Nübüvvetin terbiyesinde yetişen Hazreti Fatma, Allah Resulüne en ziyade etken bir kimse olur. Bu etki Nebi'nin gösterdiği özel dikkat sebebiyetidir aynı zamanda. Allah Resulü'nün Hazreti Fatma ile damadı, Hazreti Ali'yi sabah namazına uyandırmak için mescide giderken evlerine uğraması, kendisinden çok yorulduğu için ev işlerine yardım edecek bir hizmetçi talep ettiğinde ona yardımcı veremeyeceğini, bu kaynağı suffe ehlinin ihtiyacını gidermek için kullanacağı söylemesi, onun nedenli yakından ilgilendiğini gösterir. Nebi'nin benim parça buyurdu. Onu sevindiren beni sevindirmiş, onu üzen beni de üzmüş olur dediği kızı Fatıma için dayanması en zor olan hadise Nebi'nin vefatı olur. Defineden sonra Enes bin Malik Resulullah'ın üzerine çabuk toprak atmaya eliniz nasıl vardı, gönlünüz nasıl razı oldu diyerek ağladı ve günlerce gözyaşı döktüğü de aktarılır. Öyle ya, Fatıma hem babasını hem peygamberini kaybetmiştir. Ancak Resulullah'ın vefatının üzerine 5,5 ay gibi kısa bir süre geçmeden Nebi'nin bana ilk kavuşacak olan sensin sözünde olduğu gibi Hazreti Fatıma ebedi aleme irtihat eder. Kendini çok sakınan bir kadın olarak ölümünden sonra da onu kimse görmesin diye cenazesinin tabutuyla taşınmasını vasiyet ettiği ve bu şekilde de taşındığı rivayet edilir. Ablaları gibi o da cenneti bakiye defnedilir. Ümmetin göz bebeği Nebisi'nin en sevdiği Hazreti Fatıma kadınlar için pek güzel bir örnektir. Ondan nakledilen hadiseler gibi daha ziyade yaşantısı bile bu örneklikte mutali olmak mümkündür. Onun hakkında okumalar yapmak, hayatını farklı kaynaklarına tektik etmek Müslümanlar hanımlar için hali lüzumu bir vasfedir. Ancak kaynaklarda Hazreti Fatma'yı tanımaya gayret ederken İslam dünyasına tefrika ile sonuçlanan bir takım siyasi olaylar sebebiyle oluşmuş Sünni-Şii ayrımına da dikkat edilmelidir. Zira hakkında aşırı ifadele ve abartı bilgiler bulunabilir bazı kaynaklarda. Onun hayatı İslam'ı yaşarken gösterdiği itinayı hatırlatır bize.
1: İlçe Müftülüğü'nün hazırlayıp sunduğu Cuma'nın bereketi her hafta farklı konu ve konuklarıyla sizlerle.
2: Mekke'nin güzergahında yavruları olan bir hayvana denk geliyor. O hayvan rahatsız olmasın, korkmasın, endişe etmesin, kaçmasın diye ordunun yürüyüş güzergahını değiştiriyor.
3: Kıymetli dinleyicilerimiz, ilçe müftülüğü olarak hazırladığımız Cuma'nın bereketi programına hepiniz hoş geldiniz.
4: Veşkurû lî ve lâ tekfurûn. Bana şükrediniz ve beni inkar etmeyiniz, nankörlük yapmayınız.
5: İşte Hazreti Peygamber diyor ki Yüce Allah insanın şekil ve şemalına bakmaz. Renklerine bakmaz, siyahtır, beyazdır, kısa boylu, uzun boylu, zayıf, işte şişman, buna bakmaz.
3: Bugün çok önemli bir konuyu, dinimizin üzerinde hassasiyetle durduğu bir meseleyi ele alacağız inşallah.
6: Bir Müslümanın Allah'la buluşması aracılarla olmaz. Aracı olması da gerek yok. Yani bir insan direkt Allah'la görüşebilir.
5: Hazreti Fatma dışında Hazreti Peygamber hayattayken tüm çocukları vefat etmişti. Bu Hazreti Peygamber o mübarek elleriyle çocuklarını teker teker bizzat onları mezara bırakmıştı.
4: Allah-u Teala kendi hakkından vazgeçer ama kul hakkından vazgeçmiyor.
1: Cuma'nın bereketi her

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şirah li sadri ve yesir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Bizleri uzun bir aradan tekrar bir cumanın bereketi programında buluşan Rabbimize hamd. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat, tüm müminlere ve tüm dinlilere ise selam olsun. Ben din hizmetleri uzmanı Orhan Aktan, bugünkü Cuma'nın bereketi programımızın konusu İslam dininin önem verdiği İki özellikten, iki huydan bahsetmek istiyoruz. Bu iki özellik, bu iki huy, israf ve cimrilikle ilgilidir. İsraf kelimesi ya da cimrilik kelimesine baktığımızda, bunları önce bir terim manasını vermek istiyoruz. Akabinde terim anlamıyla beraber, İşte ayetlerle, hadislerle açıklamaya çalışacağız inşallah. Kıymetli dinleyenler, israf kelimesinin terim manasına geçmeden önce sözlük manasına bir baktığımızda israf kelimesi bir şey haddi aşmak demek. Yani hangi konuda olursa olsun insanoğlu bir haddi aştığında demek ki bu konuda israf yapmış demektir. Yani herhangi bir konu olsun, o konuda aşırı gittiğinde doğru ve gerçek anlamda, yani gerçek manada bir sapma olduğunda

ya da meşru sınırların ötesine geçtiğinde mal olsun ya da imkanları meşru olmayan amaçlar için saçıp savurduğu tüm şeylere biz ne diyoruz? İsraf diyoruz. Aslında İslam dine baktığımızda İslam dini mutedil bir dindir. Yani ne israfı sever ne de cimriliği. Ne ifratı sever ne de tefrit. Yani ikisi arasında israf ile cimrilik arasındaki yolu, ifrat ile tefrit arasındaki o yolu ne yapar? İslam dini mutedil bir dil olduğu için bu şekilde Yüce Allah emrediyor. İşte baktığımızda madem ki İslam dini mutedil bir dindir, baktığımızda kıymeti dinleyenler, daha önce üç ashab-ı kiram bir araya gelerek kimisi senenin tüm vakitlerini, yani bayram günleri hariç tüm ömrünü oruçla geçireceğini demişti. Yani bundan sonraki hayatım oruç geçirmek ile, oruç tutmakla geçecek demişti. Diğeri ise gece hiç uyumadan sabaha kadar, yani gece gündüz demeden sürekli Kur'an okuyacağım demişti. Bu şekildeyince tabii ki ister istemez Hazreti Peygamber'e bu konu ulaşır. Diğeri ise ben ise hiç mesela evlenmeyeceğim gibisinden. Hazreti Peygamber'e bu konu ulaştığında Hazreti Peygamber onları çağırır. Onlara şöyle der ki, yani ben sizden Allah'tan daha çok korkanım. Allah'tan daha çok sakınanım. Ben mesela bazen oruç tutar, bazen tutmam. Yani yılın tüm gününü ben oruçlu bir şekilde geçirmiyorum demişti. Yani Ramazan ayı dışında Hazreti Peygamber işte diğer aylarda, üç aylar dediğimiz Recep ve Şaban'da mesela ne yapardı? Bazen oruç tutardı, bazen tutmazdı. Perşembe günleri, işte pazartesi günleri, bu tür günlerde bazen tutar, bazen tutmazdı. Yani önemli günlerde bazen tutar, bazen tutmazdı ama Ramazan'ı tam tutardı. İşte ben sizden Allah'tan çok korktuğum halde, Allah'ın son peygamberi olmama rağmen bazen oruç tutarım, bazen tutmam Ramazan ayı dışında. İşte ben bazen Kur'an okurum, bazen okumam. Yani sürekli 24 saat Kur'an-ı Kerim okumuyorum. Yani ben bazen o derine sürekli namaz kılarım, bazen namaz kılarım, bazen kılmam. Yani gecenin bir vaktinde kalkıyorum, işte belli bir bölümünü ibadetle geçiriyorum, daha sonra uyuyorum, daha sonra sabah namazına tekrar kalkıp bu şekilde ne yapıyorum? Hayatımı idame ediyorum. İşte 10. kıymetli cemaat-i Müslümin, kıymetli dinleyenler, İslam dinimi mutedil bir din olduğu için ne ifratı sever ne tefriti. Yani ne cimriliği sever ne de israfı sever. Onun için orta hali, hayrul umuri evsatu, Hazreti Peygamber'in ifadesiyle. Yani işlerin en iyisi, en güzeli orta hali. Onun için ifrat da yapmayacağız, yani israf da yapmayacağız. Tefrit, yani İşte cimrilik de yapmayacağız. Bu şekilde ne yapmamız gerekir? Buna özen göstermemiz gerekir. İşte israf kelimesini baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de, yani Nisa suresi ve Ali İmran suresi olmak üzere iki yerde israf kelime itibariyle iki yerde geçmektedir. Onun dışında fiil ve isim olarak buna benzer türevler şeklinde ise Kur'an-ı Kerim'de 21 yerde bu şekilde geçmektedir. İşte bazen İşte o haddi aşanlar, müsrifin, müsrifun, yani bazen israf manasına gelecek şekilde tebzir kelimesi geçmektedir. Ama israf kelimesi itibariyle Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçmektedir. Kıymetli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Yüce Allah müminlerin özelliklerinden bahseder. Müminlerin özelliklerinden bahsettiğinde bazen İşte Mü'minun Suresi diye bir süre-i celle var Kur'an-ı Kerim'de. Orada Yüce Allah mü'minlerin özelliklerinden bahseder.
Onun dışında Kur'an-ı Kerim'in farklı ayetlerine de baktığımızda aynı şekilde müminlerin özelliklerinden bahseder. Örneğin Ali İmran Bakara suresine baktığımızda ilk 5 ayetlerine baktığımızda işte ilk 5 ayetler müminlerin özellikleri, daha sonra ki ayette kafirlerin özellikleri ve geri kalan son işte 13 ayetlere de baktığımızda, 12-13 ayete de baktığımızda Yüce Allah münafıkların özelliklerinden de bahseder. İşte müminlerin özelliklerine baktığımızda Yüce Allah şöyle buyuruyor. Yani وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَغْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلْكَ قَوَامًا. Müminlerin o özelliklerine baktığımızda müminler o kimselerdir ki infak ettiklerinde, harcama yaptıklarında, kendi nefsleri için, ailesi için, çoluk çocuğu için, yani bir infakta bulunduklarında, bir harcama yaptıklarında onlar ne yaparlar? Lem yusrifu, israf etmezler. Yani gereğinden fazla harcama yapmazlar. Gereğinden fazla boş yere saçıp savurmazlar. Ve velem yakturu, cimrilik de yapmazlar. Yani ihtiyaç olan neyse o ihtiyacını ne yapar? İhtiyacını alır. Gerek yeme konusunda olsun, gerek içme konusunda olsun, gerek giyim konusunda olsun. Yani tüm hayatındaki sosyal alanı, hayatı için gereken ne varsa ne israf eder ne de cimrilik yapar. Yüce Allah diyor işte müminlerin özelliklerini bahsederken. Peki ne yapar? Ve kâne beyne zelke kavâme. Yani müminler ne yaparlar? Bu ikisi arasında, israf ve cimrilik arasında ne yapar? O dengeyi koruyarak, o özelliği koruyarak o ne yapar? Onu o şekilde devam etmeye çalışır. Ne israf yapar ne de cimrilik yapar. İşte baktığımızda kıymetli dinleyenler, müminlerin özellikle baktığımızda müminler ne yapmaları gerekir? Hayatında yani israfa da yer vermeyecekler ve cimriliğe de yer vermeyecekler. İkisi arasında, israf ve cimrilik arasında orta bir yolu tutarak hayatını bu şekil idame etmeye çalışacaktır. İşte israf ve cimrilik ile ilgili baktığımızda kıymetli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de ve de hadis-i şeriflere baktığımızda bununla ilgili işte Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayeti ve hadis-i şeriflere baktığımızda Yüce Allah ve Hazreti Peygamber müminlerin nasıl olması gerektiğini, müminler harcamalar konusunda nasıl yapmaları gerektiğini, yeme içme konusunda nasıl davranmaları gerektiğini hadislerden ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinden ne yapıyoruz? Bu şekilde anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda kıymetli dinleyenler, Yüce Allah وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Yüce Allah diyor ki yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Yüce Allah israf edenleri sevmez. Bakın kıymetli dinleyenler, Yüce Allah demiyor ki yemeğiniz, içmeyiniz değil. İnsanoğlunun hayatı gereği yiyecek, içecek, ne yapacak? Giyinecek. Bunu da belli bir ölçü içerisinde. Yüce Allah onun için diyor ki yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Yüce Allah israf edenleri sevmez. Onun için

ki yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz, israf olmaksızın, bakın israf olmaksızın yiyeceksiniz, içeceksiniz, sadaka da vereceksiniz ve mehilettin ve kibir olmaksızın. Yani insan bir şey yediği zaman, bir şey içtiği zaman ya da herhangi bir şey sadaka dahi verdiği zaman, bir giyim kuşam olduğu zaman bunda ne israf yapacak ne de kibirli olacak. İnsan bazen ne yapıyor? Bir bakıyorsun ki o yediğinde, içtiğinde ne yapıyor? Burada da bir kibir sergiliyor. Bir bakıyorsun ki yani ya da yaptığı o sadakadan dolayı da ne yapar? Bir kibir sergiliyor. Halbuki kibir olmaması gerekir. Bunun çünkü Hazreti Peygamber diyor ki siz bir sadaka verdiğinizde sağ elle verdiğiniz sadakayı sol elin bilmemesi gerekir. Ne demek? Yani siz sağ elle verdiğiniz sadakayı yanınızda solunuzda olan bir kişi sizin ne kadar sadaka verdiğini bilmememiz gerekir. Yani bilmemesi gerekir. Dolayısıyla bizler de tam tersini yapıyoruz. Yani bizler de o verdiğimiz sadakaları, verdiğimiz yardımları, yaptığımız hayır ve hasanatları normalde sağ elin verip sol elin haberi olmaması gerekirken bizler tam tersini yapıyoruz. Sol elle verip sağ elle selfie'li çekip ve bunu ne yapıyoruz? Sosyal medyada, farklı mecralarda biz ne yapıyoruz? Bu şekilde paylaşıyoruz. Halbuki Yüce Allah ve Hazreti Peygamber bu şekilde, bizim bu şekilde davranmamızı, bu şekilde yapmamızı istememiştir, emretmemiştir. Yani sağ elin verip sol elin haberi olmaması gerekirken bizler tam tersini yapıp sol elle verip sağ elle, yani fotoğrafı çekip selfie çekip sosyal medyada paylaşıyoruz ve artı bununla bir ne yapıyoruz? Bir kibir de sergiliyoruz. Ya da kendisine yardım yaptığımız kişiye de biz ne yapıyoruz? Bu şekilde de onu rencide etmiş oluyoruz. Yüce Allah aslında insanoğluna verdiği o nimetleri üzerinde onun eserini, onun etkisini de üzerinde görmek ister. Yani biz israf yapmayalım derken hiçbir şey yemeyelim, hiçbir şey içmeyelim ya da hiçbir şey giymeyelim manasında değildir. İnsanoğlu hayatı gereği yiyecek, içecek. Yani çünkü hiçbir şey yemediği zaman, içmediği zaman, giymediği zaman bu sefer ne olur? Cimriliğe kaçmış olur. Madem ki Yüce Allah dünyada kendisine bazı nimetler vermiştir, o nimetleri ne yapması gerekir? İnsanoğlu da o nimetlerden faydalanması gerekir. Onları gerek yeme konusunda, gerek içme konusunda, gerek giyim konusunda, gerek sadaka konusunda ne yapması gerekir? İnsan bunun da hakkını vermesi gerekir. Çünkü baktığımızda hadis-i şerifte innellâhe yuhibbu en yura etheru ni'meti ala abdihi. Yani Yüce Allah yani kuluna verdiği o nimetleri onun üzerinde görülmesini ister. Madem ki Yüce Allah bize bir nimet vermiştir, biz de ne yapacağız? O nimeti güzel elbisede giyeceğiz. Yani elbise giymeyelim değil, israf babından değil. İnsan ne yapması gerekir? Yüce Allah ona bir mal vermişse, mülk vermişse, en azından o mal mülkün onun üzerinde ne yapması gerekir? Ona göre de giyinmesi gerekir. İsrafa kaçmadan bu şekilde de ne yapmamız gerekir? Burada dikkat etmemiz gerekir. Aynı şekilde farklı bir hadise baktığımızda kıymeti dinleyenler, israf bazen düşünüyoruz, yani bir şey bazen küçümsüyoruz, ufak görüyoruz, yani işte bunun da bir israfı olur mu? Yani bundan ne israf olur diye bazen insan düşünür ama işte Hazreti Peygamber'in şu hadisine baktığımızda bazen hayatımızda farkına ya da varıp varmama konusunda bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde gerçekten bayağı israf yapıyoruz. Çünkü bu hadis-i şerifine baktığımızda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem merre bi sa'din ve huve yeteveddevu fe kâle mâ hâzâ serf fe kâle efil vudû israfın kâle ne'am ve in kunte alâ nehrin cârin. Yani Hazreti Peygamber bir ara ashabından olan Sa'da uğrar, Sa'da o esnada ne yapardı? Abdest alırdı. Hazreti Peygamber bir baktı ki Sa'd gereğinden fazla

suyu kullanıyor. Yani suyu o kadar fazla kullanıyor ki, örneğin diyelim ki 2 litre ile abdest alması gerekirken ya da 3 litre ile artık neyse 1 litre ile abdest alması gerekirken saat daha fazlasını kullanıyor. Yani işte Hazreti Peygamber diyor ki "Mâ hâdâ sârfû?" Yani ey Sad, bu israf nedir? Yani neden bu kadar israf ediyorsun? Niçin bu kadar israf ediyorsun? Yani Müslümanlar bu kadar israf etmemeleri gerekir. Müminler israf etmemeleri gerekir. Bu israf nedir diye sorduğunda ve قال efil vudu israf. Yani Sad tabi ister istemez soruyor. Ey Allah'ın peygamberi, abdestte de israf olur mu? Yani sonuçta ben bir abdest alacağım. Allah'ın emrettiği o namazı kılacağım. Allah'ın huzuruna çıkacağım. Daha temiz, daha güzel. Yani belki suyu fazla da kullanmış olabilirim ama israf olur mu diye Hazreti Peygamber sorduğunda Hazreti Peygamber evet. Yani وَاِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ akan bir nehirde dahi olsa, bakın bizler bazen hiç önemsemiyoruz. Deriz ki ya akan bir nehirde insanoğlu abdest aldığında bunun israfı ne olur? İsraf olur. Yani ihtiyacımız neyse, deniz dahi olsa, kocaman bir göl olsa, akan bir nehir dahi olsa, insan oğlu kendisine yetecek kadar abdest dahi olsa, yani ibadetle yapılacak bir iş olsa dahi ne yapması gerekir? İhtiyacı kadar o suyu kullanması gerekir. Ama maalesef bizler bazen abdest aldığımızda, dişlerimizi fırçaladığımızda ya da elimizi yüzümüzü yıkadığımızda o kadar israf ediyoruz ki, suyu o kadar boşa akıtırıyoruz ki, gereksiz yere, yani suyu normalde açıp kapatırmamız gerekirken, yani dişimizi fırçaladığımız artık 2 dakika sürer, 3 dakika sürer, o esnada musluğu dahi bazen kapatamıyoruz. Elimizi yüzümüzü yıkadığımızda musluğu ne yapıyoruz? Yani abdest aldığımız dahil yüzümüzü ovalıyoruz, kollarımızı ovalıyoruz. O esnada musluğu dahi kapatamıyoruz. Halbuki Hazreti Peygamber'in ifadesine baktığımızda Sad için söylediği akan bir nehirde olsa dahi biz gerçekten israf yapıyoruz. Yapmamız gereken, yani yüzlerimizi ovalıyorsak, kollarımızı ovalıyorsak, dişlerimizi fırçalıyorsak, musluğu kapatıp daha sonra ihtiyaç olduğunda tekrar açıp avuçlarımızın içine o suyu alıp o şekilde kullanmamız gerekir. Ama bizler maalesef bu konuda ne yapıyoruz? Hiç önemsemiyoruz. Bu konuda bayağı israf yapıyoruz. Bunu düşünün, her bir evde yani bir kişi, üç kişi bu şekilde yapsa, yani örneğin Doğubası gibi bir ilçeyi düşünün. Yani her bir evde bir kişi, iki kişi abdest aldığında, yüzünü yıkadığında, dişleri fırçalandığında bu kadar israf yapıyorsa, yani ne kadar israf yapmış oluyoruz. Onun için elimizden geldiğince, yani gerek su olsun, gerek elektrik olsun, gerek yeme içme konusunda olsun, ne yapmamız gerekir? Buna dikkat etmemiz gerekir israfın olmaması açısından. Evet, kıymetli cemaat, düşündüğümüzde israf yani sadece yeme konusunda, içme konusunda israf bu şekilde yapılmıyor. Bazen zamanımızı dahi ne yapıyoruz? Boşa harcıyoruz, heba ediyoruz. Bu da israfa girer. Zamanımızı dahi boşa harcadığımızda ne oluyor? İsrafa gidiyor. Aynı şekilde kıymetli dinler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem israf konusunu açıklarken Hazreti Peygamber bazen örnekler vererek insanlar bunu daha iyi anlayabilsin diye, daha rahat bir şekilde anlasın diye Hazreti Peygamber ne yapardı? Örnekler verirdi. Örnekler üzerinde, yani şu an siz bir ders verdiğinizde, bir öğrencilere ders verdiğinizde, gerek küçük öğrenciler olsun, büyük öğrenciler olsun, bir ders verdiğiniz takdirde onu örneklendirdiğinizde, örnekler üzerinde onu anlattığınızda ne olur? O ders daha kalıcı hale gelmiş olur. İnsanlar bu şekilde daha iyi anlamış olurlar. Onun için ne yapıyor? Hazreti Peygamber de bunu bir örnekle ne yapıyor? Açıklıyor. İşte Hazreti Peygamber diyor ki, مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد.
min suduyihima ila teraqihima fe emmel münfiqu fe la yunfiqu illa sebeğet ev veferet ala cildihi hatta tuhfiye benane ve ta'fue etere ve emmel bekhilu fe la yuridu en yunfiqe şeyen illa leziqet kullu halqat kullu halqatin makana fa huwa yuwsi'uha wa la tattasi'u. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem israf ve cimriyi anlatırken diyor ki cimrilik ve Allah yolunda harcanan şeyi anlattığında kemeseli raculeyni, yani iki adama benzetiyor. O iki adamın üzerinde demirden yapılmış iki cübbe, iki geniş elbisesinin olmasını düşünün. Yani göğüslerinden tutmuş, yani omuzlarından tutmuş ta ki ayaklarına kadar. Yani omuzlarından ayaklarına kadar tüm vücutlarını örtecek bir şekilde demirden kaplanmış iki insanı düşünün. Buna benzetiyor Hazreti Peygamber. Allah yolunda malını infak eden, Allah yolunda malını harcayan kişiye Hazreti Peygamber diyor ki bu her infak ettiğinde, malını her Allah yolunda harcadığında ne yapar? O infak ile, o harcama ile üzerindeki o demirler, o zırhlı demir ne yapar? Vücudundan uzaklaşır. O vücudu o demirler içerisinde rahat hareket eder. Yani o demirlerden herhangi bir rahatsızlık duymaz. Cimrilik yapan kişi ise, cimrilik yapan kişi ise o cimrilik yaptığı zaman o şahsın üzerindeki zırhlı demir ne yapar? Gittikçe onun vücudunu sarmaya çalışır. Onun vücudunu örtmeye çalışır. Yani nasıl ki belki belgesellerden izlemişsinizdir. Bazen bir bakıyorsun ki bir yılan, kocaman bir yılan ne yapıyor? Aslanı dahi ne yapıyor? Aslana sarılmış bir şekilde aslan, o güçlü aslan hareketsiz bir şekilde kalabiliyor. İşte o da cimrilik yaptığı takdirde o insanın üzerindeki o demirler ne yapar? İnsanın vücudunu gittikçe sıkar. İnsan onun içinde rahatsız olur. Ne yapar? Huzursuz olur. İnsan ne kadar onu genişlemeye, onu açmaya çalışsa da buna gücü yetmiyor. Onun için Hazreti Peygamber Allah yolunda malını harcayan kişiler ile malını harcamayan kişiler arasındaki farkı bu örneklerle açıklama çalışmıştır. İşte müminlere yakışmayan, müminlerin özelliğinden olmayan bu iki huydan müminler ne yapmaları gerekir? Kıymetli dinleyenler, buna dikkat etmeleri gerekir. İsrafa da kaçmadan, cimriliğe de düşmeden, yani ifrat da yapmadan, tefrit de yapmadan ikisi arasındaki o dengeyi gözeterek gerek yeme olsun, gerek içme olsun, gerek giyim kuşam konusunda olsun ne yapması gerekir? Buna dikkat etmesi gerekir. Aynı şekilde kıymetli cemaat baktığımızda

Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar beraber olduk. Konumuz israfla ilgili, israf ve cimrilikle ilgili. Yani önceki bölümde işte israfın kelime anlamı, ayet ve hadislerle açıklamaya çalıştık. Bu bölümde de inşallah israf acaba sadece yemek ve içmekten mi ibaret, yoksa zaman israfı olur mu? İşte kaynak israfı, elektrik israfı biz diyoruz. Farklı alanlarda yapılan israfları, bunları ne yapmayacağız? İnşallah anlatmaya çalışacağız. Kıymetli dinler, baktığımızda israf sadece yeme ve içmeden ibaret değildir. Yani insan bazen zannediyor ki israf sadece fazla yemeden, fazla içmeden, işte yemek israfı, meşrubat israfı o şekil değildir. Yani israf zaman israfı. Yani düşündüğümüzde belki en önemlisi de zaman israfıdır. Bizim açımızdan, insanoğlu açısından en önemli, en şey israfı belki diyebiliriz ki zaman israfı. Biz ne yapıyoruz? Bazen boş zamanlarımızı o kadar harcıyoruz ki, zamanımızı o kadar boşa harcıyoruz ki, gereksiz bir şekilde, gereksiz programlarla, gereksiz farklı şeylerle boşa harcıyoruz ki bunun haddi hesabı yok. Normalde o zamanımızı ibadetle geçmemiz gerekirken, yani öğrenciysek okulla geçmemiz gerekirken, tüccarsak işimizle, ticaretle uğraşmamız gerekirken, ya da işimiz neyse, devlet memuruysak o görevimiz neyse onunla zamanımızı geçmemiz geçirirken bazen biz ne yapıyoruz? Zamanımızı o kadar boşa harcıyoruz ki bir bakmışız ki iş işten geçmiştir. Artık yaş gittikçe ilerlemiş. Belli bir yaştan sonra, belli bir zamandan sonra artık düşünüyorsun ki bu kadar zamanı nasıl boşa harcamışım. İşte baktığımızda vel asr innel insane lefi husr. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Yüce Allah diyor ki asra yeminler olsun ki insanoğlunun tümü zarardadır. İşte asır kelimesi müfessirlerin kimilerine göre ikindi vakti, asır dediğimiz ikindi vakti, kimilerine göre ise asır dediğimizde her bir yüzyıl için bir asır dediğimiz, yani Yüce Allah asra yeminler olsun ki insanların tümü zarardadır. Biz ne yapıyoruz ki zamanımızı o kadar boşa, gereksiz harcamalarla geçiriyoruz ki, halbuki Hazreti Peygamber ve husnu İslam'ı mer'i terkuhu mala yani. Yani İslam'ın, yani kişinin İslam'ın güzelliğindendir ki mala yani dediğimiz dünya ve ahiretini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi gerekir. Yani dünya ve ahiretini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi gerekirken bazen o kadar zamanımızı boşa harcıyoruz ki bunun haddi hesabı yok. Bazen bir bakıyoruz ki bir televizyon açtığımızda, herhangi bir kanalı açtığımızda, A kanalından B kanalına, C kanalına derken zamanımızı A haber, B haber, C haber derken ne yapmışız? Neredeyse bir saatimizi almıştır. Ya da herhangi bir dizi izlediğimizde, ya da herhangi bir spor izlediğimizde, ne yapıyoruz? Bir spor izlediğimizde en az 2 saatimizi alıyor. Yani 2 saatimizi ne yapıyoruz? Dünya ve ahiretimize hiçbir faydası olmayan, hiçbir faydası olmayan şeye biz ne yapıyoruz? O kadar zamanımızı boşa harcıyoruz. Ki onun, yani 2 saat sadece o spor için, ondan önceki o işte o sporun heyecanı acaba nasıl olacak? Ondan sonraki işte yapılan o yorumlar şu bu derken zamanımızı bazen gereksiz harcamalarla biz ne yapıyoruz? Boşa geçiriyoruz ki. Onun için Hazreti Peygamber diyor ki ni'metani meğbunun fihima kethiru minen nas es-sihatu vel ferah. Yani 2 önemli nimet vardır ki insanların çoğu bu konuda aldanmışlardır. 2 önemli nimet işte es-sihatu vel ferah, sağlık ve boş vakit. İnsan bazen sağlığını değerini bilmiyor. Sağlık elden gittikten sonra rahatça namaz da kılamıyor, rahatça yemeğini de yiyemiyor, rahatça ibadetini dahi yapamıyor ve boş vakit. Zamanımızı o kadar boşa harcıyoruz ki ondan sonra o zamanımızın değerini, zamanımız bizim açımızdan altın değerini olması gerekirken biz bazen ne yapıyoruz? Onu bir çöp şeklinde boşa harcıyoruz. O kadar gereksiz şeylerle, dünya ve ahiretimizi ilgilendirmeyen şeylerle biz ne yapıyoruz? Onu bazen boşa harcıyoruz. İşte bu da kıymetli dinleyenler, bu da bir israftır.
Yani israf sadece yeme ve içmeden ibaret değildir. İşte zamanımızı da bu şekilde boşa harcadığımızda da ne yapmışız? İsraf yapmış oluyoruz. Çünkü ayet-i kerişi hadis-i şerifine baktığımızda, farklı bir hadis-i şerife baktığımızda La tezulu qadama ibni Adem yevmel kıyame min indi rabbi hatta yusere an khamsin an umrihi fima efnahu ve an şebabihi fima eblah ve malihi min eyne iktesebeh ve fima enfaqeh ve mâzâ amile fima alime. Yani insanoğlu, Hazreti Peygamber diyor ki kıyamet gününde yani beş şeyden sorguya çekilmedikçe Allah'ın huzurundan yani adım atacak bir durumda değildir. Yani herhangi bir yere gidemiyor. Yani beş şey önce kendisine sorulacak. İşte o kendisine sorulan şeylerden bir tanesi yani Yüce Allah diyecek ki ömrünü nerede tükettin? Ben sana gençlik vermiştim, ben sana çocukluk vermiştim, ben sana gençlik vermiştim, gençlikten sonra dünyadayken neredeyse bir 65 yıl, 70 yıl, 80 yıl ömür vermiştim. Yani o 80 yıl ömrü içerisinde ya da 70 yıl içerisinde 65 yıl neyse 14-15 yıl çocukluk dönemini biz hesaplasak da yani dünyada en azından ben sana bir 50 yıl ömür vermiştim. Yani sen bu ömrünü nerede tükettin? Yani o sana verdiğim o ömür, o sağlık, o akıl nimeti diye

Yani sen bu ömrünü nerede tükettin? Yani o sana verdiğim o ömür, o sağlık, o akıl nimeti diğerimiz nereden geçti? Bunu ne yapmamız gerekir? Düşünmemiz gerekir. Akşam yattığımızda ne yapmamız gerekir? Bunu bir muhasebesini yapacağız. Yapmamız gerekir. Yani ömrümü nerede tükettim? Yani şu bu yaşa gelmişim, 40 yaşa gelmişim, 50 yaşa şu an gelmişim, 60'a gelmişim. Düşünelim işte bu yıl, bu kadar yıl içerisinde ömrümü nasıl tükettim? Allah için tükettim mi yoksa tüketmedim mi? Bu tür şeylere, ibadetlerle geçirdim mi, geçirmedim mi? Ne yapmamız gerekir? Düşünmemiz gerekir. İşte Yüce Allah ne yapacak? Bunu soracak. وَعَنْ شَبَابِي فِمَا اَبْلَهِ Gençliği nerede tükettin? Yüce Allah soracak. Sana verdim o gençlik, o kuvvet, o güç sayesinde yani sen bu gençliğini nasıl ibadetlerle mi geçirdin yoksa sosyal medyada, Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da mı geçirdin? Bunu internetle mi geçirdin? Bunu TikTok geçirmekle mi geçirdin? Yüce Allah ne yapacak? Bu hesabı bize soracak. Yani gençlik değerini bildiği takdirde Yüce Allah işte kıyamet gününde Allah'ın arşının gölgesinin dışında hiçbir gölgenin bulunmadığı, işte o gölgenin altında 7 kısım insanın gölgeleceğini müjdeliyor. O 7 kısım insanın içerisinde de bir tanesi de Yüce Hazreti Peygamber diyor ki, Allah yolunda olan gençlik. Yani Allah yolunda olan gençlik ne yapar? Kıyamet gününde Allah'ın arşının gölgesinin dışında hiçbir gölgenin bulunmadığı o gölgede Yüce Allah ne yapar? Onu gölgelendirir. Ona o mükafatı verir. Onu ne yapar? O güneşin kızgın ışınlarında onu korur. Ama bugünkü gençliğimize baktığımızda, bugünkü gençliğimiz, işte Hazreti Peygamber'in anlattığı gençlik, işte Hazreti Ali'nin gençliğine baktığımızda, Bilal-i Habeş'in gençliğine baktığımızda, ondan sonra Mus'ab bin Ömer'in gençliğine baktığımızda, yani nice sahabe-i kiramın gençliğine baktığımızda, Fatih Sultan Mehmet'in gençliğine baktığımızda, bunu örneklerle çoğaltabiliriz. Günümüz gençlerine baktığımızda arada dağlar kadar fark vardır. Onlar da diyecekler biz gençlik, biz genciz. Onlar da işte cennete talip olacaklar. İşte bizim dönemimizdeki bizler de diyeceğiz ki biz genciz. Ama maalesef bizim gençliğimiz şu an bakıyoruz ki sabahtan akşama kadar işleri, güçleri, sosyal medya, Instagram, Twitter, işte TikTok, şu bu. Yani fenomen olmak istiyorlar. Bırakın fenomen olmayı, bırakın Yüce Allah sizi sevsin, Yüce Allah sizi beğensin, Yüce Allah katında, Yüce Allah size değer versin, Yüce Allah katında fenomen olmaya çalışalım. Onun için ne yapıyoruz? Zamanımızı o kadar boşa harcıyoruz ki bakıyoruz ki gençler camiye dahi geldiklerinde, cuma namazlarına geldiklerinde, cuma namazına yani hutbe okunduğu esnada, vaaz verildiği esnada, yani haftada bir kez cumaya gelmişsin, haftada bir kez camiye gelmişsin, o cumayı dinlemen gerekirken, o hutbeyi dinlemen gerekirken, o sohbeti dinlemen gerekirken, yarım saat olsun, 30-40 dakika olsun ya da 20 dakika olsun, orada dahi elinde telefon ya bir oyunla oynuyor ya da farklı bir şeyle meşgul oluyor. İşte biz bunlar da diyeceğiz, diyecekler biz genciz. İşte önceki verdiğimiz örneklerle açıkladığımız sahabe-i kiram ya da diğer şahslar da onlar da diyecekler biz genciz. Onun için Yüce Allah bu soruyu soracak. Gençliğini nerede tükettin? Ve malihi min eyne iktesebeh ve fîme enfaqeh. Yüce Allah diğer soruyu malını nerede kazandın ve nerede tükettin? Yani her birimiz akşam olduğunda yatağımıza girdiğimizde bir düşünelim. Yani elimizde az çok her birimizin bir birikimi var. Her birimizin az çok bir malı var, bir mülkü var. Bunu bir düşünelim. Biz bunu nerede kazandık? Ve nerede tüketiyoruz? Yani bunun kaynağı neresi? Ve harcadığımız yerler, bunu düşünmemiz gerekir. Bunu düşündüğümüz takdirde yani her birimiz mutlaka kendine göre bir cevap vermesi gerekir. Kendine göre bir cevap verecektir. Onun için elimizden geldiğince ne yapalım? Kazancımıza ne yapalım? Haram katmayalım. O haram kattığımız o kazanca biz ne yapıyoruz? Getiriyoruz. Eşimiz yiyor, oğlumuz yiyor, çocuğumuz yiyor, kızımız yiyor. Bunun cezası

da biz çekiyoruz. Ne yapacağız? Helalinden kazanıp, o helalinden kazandığımız çalışmamız bizim için bir sadakadır. Helalinden kazandığımız o malı getirdiğimizde, ailemize, eşimize, çoluk çocuğumuza infak ettiğimizde, helal bir rızık onlar için infak ettiğimizde, bu da ne olur? Bizim için bir sadakadır. Bunu bu şekilde düşünmemiz gerekir. Malımızı helal yollarla kazanalım ve helal yollarda da ne yapalım? Onu harcama çalışalım. وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ Bir de Yüce Allah bunu da soracak. Yani bildiğiyle amel ettin mi etmedin mi? Dünyada ilim okudun, ilim sahibi oldun, bilgi sahibi oldun. O ilimle acaba amel ettin mi etmedin mi? Kur'an-ı Kerim okudun. Kur'an-ı Kerim diyor ki yalan konuşma. Kur'an-ı Kerim diyor ki hırsızlık yapma. Kur'an-ı Kerim diyor ki haram şeyleri işleme. Hem Kur'an okuyorsun hem de bunları yapıyorsun. Yüce Allah bunun hesabını soracak. Okuduğun şeylerle, bildiğin şeylerle amel ettin mi etmedin mi? Bunu da Yüce Allah ne yapacak? Her birimize ayrı ayrı soracak. Onun için kıymeti dinleyenler ne yapmamız gerekir? Bu beş özelliği akşam bir uyuduğumuzda bir düşünelim. Yani bizim ömrümüzü nerede tükettik? Gençliğimizi nerede tükettik? Malımızı nerede kazandık ve nereden harcıyoruz? İşte... İlmimizle, o bilgimizle acaba amel ediyor muyuz, etmiyor muyuz, ne yapmamız gerekir, düşünmemiz gerekir. İşte müminlerin özelliklerini bahsettiğimizde, Kur'an-ı Kerim'de baktığımızda, وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللّٰهُ مُعْرِدُونَ İşte müminler o kimselerdir ki, onları ilgilendirmeyen, dünya ve ahiretini ilgilendirmeyen şeylerden ne yaparlar, yüz çevirirler. İşte zaman açısından düşündüğümüzde, zamanda da aynı şekilde israf olur. Yeme içme konusunda da kıymetli cemaat düşündüğümüzde bazen törenlerde, toplu yemek yapılan yerlerde o kadar haddi hesabı olmayan israflar olur ki ona da dikkat etmemiz gerekir. Yani ne yapıyoruz düğünlerimizde olsun, mevlitlerimizde olsun, farklı şeylerde olsun ne yapıyoruz? Zenginleri çağırıyoruz, fakirleri çağırmıyoruz. Normalde fakirleri çağırmamız gerekirken çağırmıyoruz zengileri. Zengin de zaten ihtiyacı yok. Ya bir lokma, iki lokma yer, diğeri geri kalan ne yaparız? Biz çöpe atıyoruz. İşte buna da dikkat etmemiz gerekir. Hele hele düğünlerde yapılan o havai fişekler. Yani hiçbir faydası olmayan o kadar Hazreti Peygamber düğünün en bereketlisi, en güzeli, masrafı en az olanır diyor. Bizler ise düğünlerimiz o kadar şatafatlı, o kadar gösterişli, o kadar gereksiz şeylerle geçiyor ki, yani gereksiz o havai fişekler, gereksiz şeylerle o kadar israf ediyor ki bunun bir haddi hesabı yok. İşte o düğünlerde yapılan o israflar, o düğünlerde yapılan gereksiz harcamalar, yani o düğün sahibi de, düğünü yapılan gelin ve damata ne yapar? Belki o düğünde de herhangi bir bereket de bulmaz. Bir bakıyorsun ki o kadar israf yapılır, o kadar gereksiz harcamalar. İşte o düğün sonunda bu sefer ne yaparlar? Bu sefer bu kadar borç içine girmişiz, borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Bu borçtan nasıl kurtulacağız? Bazen bu borçtan kurtulmalar yüzünden, bu borçlanmalar yüzünden bazen ne olur? Boşanmalara kadar da gidilebilir. Onun için ne yapmalım kıymetli dinleyenler? Gerek düğünlerimiz olsun, gerek mevlitlerimiz olsun, gerek cenaze törenlerimizde olsun bu tür israflara mahal vermeyelim. Yani hele hele cenazelerde o yapılan israflar, işte mevlitlerde yapılan o israflar ne yapmamız gerekir? Buna özen göstermemiz gerekir. Yani sabahtan akşama kadar bir bakıyorsun ki saat özellikle bazı köylerde o cenaze yemeklerinde bakıyorsun ki sabah 9.30'dan itibaren neredeyse ondan itibaren ta ki saat 2.30-3'e kadar her gelene yemek veriyor. Zaten yeni cenaze gelen, taziye gelen adam zaten yeni kahvaltı yapmıştır, yeni yemek yemiştir. Ya da bakıyorsun ki 2 kilometre öteden, 3 kilometre öteden artık günümüzün şartları yani eskisi gibi değil ki uzun yoldan gelmiş, yorulmuş, acıkmış. Adam ne yapıyor? Kendi arabacına biner ya da toplu bir araçla beraber 5 kişi, 10 kişi neyse toplu halde gidip geliyorlar. Yani bu kişilere yemek vermesek ne olur acaba?
ya da o giden kişiler yemek yemese ne olur acaba? Onun için buna da dikkat edelim. Cenaze törenlerinde, mevlüt törenlerinde, düğünlerde, toplu yemek yapılan yerlerde israfın haddi ve hesabı da yoktur. Buna da ne yapmamız gerekir? Buna da dikkat etmemiz gerekir. Diğer bir konu ise israf yaptığımız şeylerden suyu ne yapıyoruz? İsraf yapıyoruz. Şu an yaz mevsimindeyiz. Belki suyumuz bize yetmeyebilir. Velev ki yetsin. Yani illa yetmesin anlamda değil. Yani ne yapmamız gerekir? Suyu da yani ne yapmamız gerekir? Tasarruflu bir şekilde kullanmamız gerekir. İsrafa kaçmadan yani kul hakkına da girmeden yani biz örneğin suyu tasarruf etmeden israf şeklinde kullandığımızda komşumuzun evine su gidemiyorsa ne yapmış oluruz? Kul hakkına girmiş oluyoruz. Yani bir mahalleye su gidiyorsa diğer mahalleye suyun gitmesine biz engel oluyorsak, sebep oluyorsak ne yapmış oluruz? Hem israf yapmış oluruz hem de kul hakkına girmiş oluruz. Buna da ne yapmamız gerekir? Buna da dikkat etmemiz gerekir. Bazen bir bakıyoruz ki evlerde akşam sabaha kadar bazen iki odanın, üç odanın ya da işte dış balkonun lambaları sabaha kadar yanıyor. Kıymetli dinleyenler, bunlara özen göstermemiz gerekir. Biz bu konuda da ne yapıyoruz? Bu konuda da israf yapmış oluyoruz. Yani bu kaynaklarımızın boşa gitmesini, heba olmasına ne yapmamız gerekir? Sebep olmamamız gerekir. Rızamız olmaması gerekir. Onun için elimizden geldiğince lambalarımızı da, elektriğimizi de, suyumuzu da gereksiz bir şekilde israf yapmadan ihtiyaç olduğu kadarıyla ne yapmamız gerekir? Bunu kullanmamız gerekir. Balkondaki lambanın yakmanın bir anlamı yok. Sabaha kadar 2-3 lambanın yanmasının bir anlamı yok. İhtiyaç varsa bir tane yakarsın, iki tane yakarsın. İhtiyaç olmadığı takdirde ne yapmamız gerekir? O lambalarımızı da boşa sabaha kadar açık bırakmamamız gerekir. Bu da israfa gider. Buna da ne yapmamız gerekir? Buna dikkat etmemiz gerekir. Evet kıymetli dinleyenler, bir baktığımızda israf sadece yemek ve içmekten ibaret değil. Gerek zaman israfı, gerek kaynakların israfı, gerek işte yeme, içme, giyim konusunda bizler buna dikkat etmemiz gerekir. İslam dininin sevmediği iki huylardan huylardır. İşte bu israf ve cimrilik. İsraf da yapmayacağız, cimrilik de yapmayacağız. Hayırlı umuri avsatua, yani işlerin en iyi, en güzeli orta hali, bunu ifrat ve tefrite kaçmadan orta halini bu yolu tutarak hayatımızı devam etmeye çalışalım. Yüce Rabbim bizleri israf yapan ya da cimrilik yapan kullarından eylemesin. Bizleri israf ve cimrilik arasındaki o orta yolu tutan kullarından eylesin. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

Andolsun onlardan azabı sayılı bir topluluğa veya belirli bir süreye kadar ertelesek, mutlaka onu alıkoyan nedir derler. Haberiniz olsun. Onlara bunun geleceği gün, onlardan geri çevrilecek değildir. Ve alaya almakta oldukları şey de kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Hud suresi 8. ayet. Tufan dindi. Yeryüzü tekrar yeşile büründü. Hayvanlar ve kuşlar türeyip çoğaldı. Hazreti Nuh aleyhisselam ve ona inananlar birbirleriyle evlenerek çoğaldılar ve dünyanın dört bir yanına dağıldı kabileler. Ve yeni şehirler, yeni ülkeler kurdular. Bu yeni kabilelerden biri de Ad kavmiydi. Yüce Allah'ın inayetiyle denize yakın, etrafı kum tepeleriyle çevrili, bereketli ve yağışı bol bir vadiye yerleştiler. Yerleştikleri bu vadi adeta cennetten bir köşe gibiydi. Bu cennet bahada kurdukları şehir de belki yeryüzünün en güzel şehriydi. Büyük mermer sütunlar üzerinde yükselen evler göz kamaştırıyor, yemyeşil bahçeler huzur veriyordu. Ve Ad kavmi bu şehre İrem adını verdi. Şehrin etrafını büyük surlar ve sağlam kalelerle çevirdiler. İrem şehrinin insanları da şehir kadar görkemli, şehir kadar güçlüydüler. Hem İrem'in hem de kendilerinin güçlerine güveniyor, bilekleri bükülmez sanıyorlardı İrem şehrinin insanları. Yüce Allah'ın kendilerine sunduğu bereket sayesinde kazandıkları güç, başlarını döndürmüş, burunlarını büyütmüştü. Ve bu güç yoldan saptırdı onları. Kurtuldukları tufanı unuttular. Ataları olan Nuh kavminin yaptığı gibi taşları yontup putlar yaptılar ve bunlar bizim tanrılarımızdır dediler. Ademoğlu gene yolundan sapınca Yüce Allah Ad kavminden Hud'u onlara elçi gönderdi. Hazreti Hud aleyhisselam onlara Allah'ın bir olduğunu, her şeye kadir ve cümle tabiatın yaratıcısı olduğunu tebliğ etmeye başladı. Kapı kapı, ev ev dolaşarak, ey kavmim, Rabbinizden bağış dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki, üzerinize göğü yağmurlu bol bol göndersin ve

kuvvetinize kuvvet katsın. Günah işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin diye yalvardı kavmine. Hazreti Hud kavmini Yüce Allah'ın gazabına karşı uyardıkça kendilerini yıkılmaz sanan Ad kavmi daha da azgınlaştı. Hazreti Hud'a deli diyerek onunla dalga geçtiler. Madem elçisin ya bir mucize göster ya da çekil yolumuzdan dediler. Hazreti Hud ne yapsa olmuyordu. Ad kavminin insanları her geçen gün günahlarına yenilerini ekliyor, Yüce Allah'ın bütün emirlerini çiğniyorlardı. Çaresi kalmayan Hazreti Hud dizlerinin üzerine çöküp, "Ey Rabbim, onlara azabını gönder. Çünkü onlar inatçı kafirler, yollarından sapmış azgınlardır." diye yalvardı. Yüce Allah Hazreti Hud'un duasını kabul etti. Artık bereketli İrem şehrine yağmur yağmaz olmuştu. Korkunç bir kuraklık ve kıtlık başlamıştı. Ekinler kurudu, hayvanlar susuzluktan telef oldu. Hazreti Hud tekrar Allah'a iman edin diye uyardı kavmini ama nafile. Biz dediler, tanrılarımıza dua ettik, bize yağmur gönderecekler. Ve Hazreti Hud'u defol yanımızdan diyerek kovdular. Artık Ad kavminin kurtuluşu kalmamıştı. Bütün umutları tüketmişler, Yüce Allah'a asi olmuşlardı. Ufukta bir siyah bulut göründü. Sevinç içinde kutlamaya başladılar, gelen bulutu yağmur sanıp. Oysa Yüce Allah'ın azabıydı gelen. İrem şehri ansızın karardı. Şiddetli rüzgar şehri birbirine katıyor, havalanan kumlar kafirlerin gözlerini kör ediyor, ağızlarına dolup nefeslerini kesiyordu. 7 gece 8 gün süren fırtına taş üstünde taş bırakmadı yeryüzünün en güzel şehri İrem'de. Bir tek Hazreti Hud ve ona inanan müminler sağ kaldı. Ve Ad kavmi için onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete tabi tutuldular. Biliniz ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Şunu da bilin ki Hud'un kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Allah'ın kendisine ve yanındaki müminlere selam ve birçok bereketler ihsan ettiği Yüce Nebi Hazreti Hud aleyhisselama bizden de sonsuz saygı ve selam olsun.

Zimer, milletin yönetime katılmasını sağlayan en kolay, en kısa ve hızlı sonuç veren bir iletişim yoludur. Devletin her zaman vatandaşına kulak verdiğinin göstergesi olan Zimer, katılımcı demokrasinin en doğru işleyen örneklerinden biridir. Zimer'in güvenilirlik oranı Türkiye'de kurumlar bazında ilk 5 içerisindedir. Zimer, kişilere hem yönetime doğrudan katılma hem de idareyi denetleme imkanı sunan ve kusursuz işleyen bir demokrasi projesidir. Sadece dilekçe, şikayet ve bilgi edinmeyle sınırlı kalmayıp, görüş ve önerilere de yer verdiği için ifade özgürlüğünün teminatıdır.

0: sonuç alınmasını sağlar. İnteraktif yapısı sayesinde bir vatandaşın talebi gerçekleştirilinceye kadar sürecin takip edilmesine olanak tanır. Tüm başvuruların konusunda uzman kadrolarıyla titizlikle değerlendirilmesi sayesinde iftira, karalama ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilir. Kullanımı kolay arayüzüyle 12 yaş ve üzeri herkesin rahatlıkla kullanabileceği ve sağlıklı geri dönüşler alabileceği bir sistem sunar. CİMER, milletle devlet arasındaki en güçlü iletişim mekanizmasıdır.
1: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
2: Hayat bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.
3: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
4: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
5: Bu mu? Bu mu?

0: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
1: Yazdığım mektupları teker teker yakacakmış.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz.

günümüzde 800 milyon insan açlık çekerken yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe atılıyor. 2 milyon kişi aşırı kilolarıyla mücadele ederken 600 milyon kişi obezite sorunlarıyla uğraşıyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle açlık çekenlerin tümünü doyurmak mümkün. Güzel ülkemizin kaynaklarını israf etmeyelim. İsraf eden iflas eder.

0: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğubayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğubayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
1: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helin'le Hayata Dair. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14'te sizlerle. Hayata Dair başlıyor.
2: Sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, herkese hayırlı cumalar. Merhabalar. Bizi 104.4 frekansından dinleyen herkese selamlar. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin ve Hayata Dair programı Radyo Doğu Beyazıt'ta an itibariyle yayındadır. Gerçekten cuma günlerinin insana hissettirdiği başka bir duygu var. Belki bir haftanın yorgunluğunu geride bırakırken bazen de kendimizi dinleme fırsatı bulduğumuz içindir. Belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz şey dışarıdaki seslerden biraz uzaklaşıp içimizde olup bitene kulak vermek. Çoğumuz bunu yapamıyoruz sanki, değil mi? Özellikle değişen dünyada. Dışsal duyum diye bir şey var. Son kullanma tarihine geldiğinde eninde sonunda içe döneceğiz diyorlar. Belki de bir gün umduklarımızın bir kısmının gerçekleşmeyeceğini, bazı hayallerin bizim için yazılmadığını, bazı insanların da bizi tamamlayamayacağını kabul edeceğiz. Ve sonra kendimizi hiç keşfetmemiş olmanın, yaşanmamış hayatın yasını tutacağız bir süre. Bu sürede durgunlaşacağız,

duraksayacağız, anlamsızlığın içinde kaybolmuş gibi hissedeceğiz. İçimizde sessizce başlayan o konuşmalarda keşkeler, amalar, sorgular, yargılar olacak. Belki de ilk kez o zaman gerçekten kendimizi dinleyeceğiz. Ama zaman geçecek, mevsimler değişecek. Kendimizi korumak, kabul görmek ve sevmek için yıllardır üzerimize giydiğimiz kimliklerden yavaş yavaş sıyrılacağız. Güçlü olmak zorunda kalan, hep sessiz kalan, herkesi mutlu etmeye çalışan o kimlikleri bir kenara bırakacağız. Ve belki de ilk kez kendimizi gerçekten kendimizle tanıştıracağız. Çünkü bazen kaybolmuyoruz, sadece birinin gelip bizi bulmasını bekliyoruz. Oysa insanın en uzun yolculuğu kendine doğru attığı ilk adımla başlıyor. Efendim takvimler 24 Temmuz'u gösteriyor. Ayları bile karıştırdığım günlerdeyim. Bugün listemizde çok fazla hareketli şarkı yok, onu baştan söyleyeyim. Kimler aramızda hemen bir bakalım. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz yine saatlerimiz 13.00 olunca hemen isteğini atmış ama ne yazık ki isteğini bulamadık. Leyla Hanım hoş geldiniz. Muhammed Bey sizler de hoş geldiniz. İstanbul'a selamlar. Akrep Kral aramızda ama sanırım Akrep Kral'ın da parçasını bulamadık değil mi? Evet, Şakiro'dan sadece belirli parçalarımız var. İsterseniz Şakiro'dan olan parçaları çalabiliriz. Ama istediğiniz parçayı ne yazık ki bulamadık. Hemen bir bakalım hangi parçalarımız varmış. Esmere parçası var. Veydil parçası, bir de Hazel Dine parçası var. Mısır Hanım hoş geldiniz. Sayime Hanım da aramıza hoş gelmiş. Zahide Hanım ve tabii ki Şevin Hanım da aramızda. Artık annesinden dinleyecekmiş. Aleyna Hanım hoş geldiniz. Beritan Yüce sizler de hoş geldiniz. Sonu 97 olan dinleyicimi görüyorum. Hoş gelmiş efendim. Hatice Hanım da hoş gelmiş. İsmini vermek istemeyen bir dinleyicimizi daha görüyorum. Ve bir bakalım kimmiş. Ayşe Karagün aramızda hoş geldiniz. İsmini vermek istemeyen bir diğer dinleyicimiz ya da acaba yazmayı mı unutmuşlar, onu da çok anlayamadık ama İrem Hanım sizler de hoş geldiniz. Bu arada İslam Uzunay adına mektup varmış, geldi mi diye sormuşsunuz ama benim elime ulaşan herhangi bir mektup yok ne yazık ki. Kübra Hanım hoş geldiniz. Bodrum'dan Dilan Hanım sizler de hoş geldiniz. Avustralya'dan bir bakalım Medine Hanım mıydı? Aynen öyle, doğru tahmin etmişiz. Medine Hanım hoş geldiniz. Evet, sonu 04 olan dinleyicimizi de görüyorum, hoş gelmiş. Volkan Erdoğdu'ya şarkı armağan etmek isteyen dinleyicimiz sizler de hoş geldiniz. İzmir'e selamlar, Fatma Hanım aramızda. Ferhat Bey hoş geldiniz, Yusuf Bey sizler de hoş geldiniz. İran'dan Mahdiye Hanım umarım gerçekten aramızdadır. Samet Karabağ da aramıza hoş gelmiş. Ramazan Bey hoş geldiniz sizler de, hayırlı cumalar. Hoş geldin Helin abla demiş Lamia. Sen de hoş geldin. Umduklarımız değil bulduklarımızla devam etmemiz gerekiyor demiş. Son noktayı da koymuş Lamia Hanım. Neden eğlence yok bugün demiş. Valla isteklerimiz genelde slow ve arabesk gidiyor. Hani bugün gerçekten eğlenceli şarkı isteyen çok az dinleyicimiz var. Belki Serhat Bey gelse ikinci dinleyicimiz olabilir. Hasan Aksu aramızda hoş gelmiş. Evet, geçen hafta armağan ettiğiniz şarkıyı bulamadık mı yoksa yoktunuz diye mi çalmadık? Yusuf Eymen burada mısınız? Yusuf Eymen. Buradaysanız eğer buradayım diye yazar mısınız? Büyük ihtimal geçen programda olmadığınız için çalmamışızdır. Ayhan Cihan Aklı aramızda hoş geldiniz. Selam, iyi yayınlar demiş. Selamlar. Mehmet Cihan Aklı. Daha okumadım çünkü mesajlara başlamadık. Sadece şu anda hoş geldiniz diyorum. Diyadin'den Seyat Durak yazıyor. İyi yayınlar demiş. İyi yayınlar. Yan ne kuşum, yan zikâ kuşum, carına defirim.
gecikmedim mi abla demiş birisi ama neye gecikmediniz? Onu anlamadım. Ha, istek atmışsınız onun öncesinden. Tamamdır, gecikmemişsinizdir inşallah. Bir bakalım, listemize alabilirsek alırız. Evet, ilk şarkımız benden değil aslında. İlk şarkımız kimden? Bilal Tanrıkulu'ndan. Evet, Bilal Tanrıkulu bizlere ulaştı efendim. Ahmet Karahan, Vedat Çelik, Sinan Sosun, Eren Sarı, Turgut Bulut, Osman Göktürk, B8 koğuşunda bulunan Cengiz Yıldız, B12 koğuşunda bulunan Özkan Bulut için Hacı Erdem'den istediği parçayı bulamadık ama başka güzel bir parçasını ekledik. Gönderelim, tüm dinleyicilerimize de armağan edelim.

0: tezar.
1: Lamia'nın bir şey söylemiş, demiş ki ya zaten kötü geçiyor günümüz, şarkılarla biraz neşelendirmek istiyorum. Gün içindeyiz, sabah sabah efkar olur mu demiş. Sabah sabah olmasa da öğleden sonra genelde tabii slow isteyen dinleyicilerimiz de oluyor. Ama nedense böyle slow dinlediğimde gerçekten konuşacak halim kalmıyor. O şarkılar beni çok etkiliyor. Direkt böyle hareketlerime de yansıyor. Belki ses değişimimden de anlayabiliyorsunuzdur. Bilemiyorum ama bir bakalım. Akrep Kral şarkısını değiştirmiş. İstediği parçayı aldık. İki gözümüzün çiçeği burada efendim. Yaren Hanım merhabalar demiş. Helin Hanım hayırlı cumalar demiş. Hayırlı cumalar.
0: Zaman hancı but yolcu. Şimdi...
1: Ramazan Bey demiş ki Hadise'den Farkımız Var şarkısını istiyorum. Size ve tüm sizi dinleyen herkese gelsin. Allah'a emanet olun demiş. Sizler de Ramazan Bey Allah'a emanet olun. Bir bakalım şarkınız varsa onu da listemize alalım.
0: Zaman hancı but yolcu. Şimdi gittin.
1: Teşekkür ediyorum, ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz Muratcan Abbasoğlu'na şarkı göndermek istemiş ama dediğim gibi isteğini ne yazık ki bulamadık. Eğer onun da izni olursa sıradaki parçaya armağan edelim. Sensiz geçen her gün daha da zor bir tanem demiş. Özlemim, hasretim her geçen gün daha artarken sevgim hiçbir gün azalmadan devam ediyor. En güzel yarınlar bizim olacak canımın içi demiş.
0: Gözlerime yaz.
1: Hayırlı yayınlar diliyorum Helin Hanım demiş. Hayırlı cumalar. Leyla Hanım teşekkür ediyoruz. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde A9 koğuşunda olan Ali kardeşine selamını göndermek istemiş. Kardeşim demiş, hiçbir zorluk bizim sevgimizi koparamaz. Bunu da birlikte aşacağız. Demir parmaklıklar sadece bedenini ayırır, kalbimiz her zaman bir demiş. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Unutma, her karanlığın sonunda bir ışık vardır. Biz o ışığa birlikte ulaşacağız. Senin özgürlüğün benim umudumdur kardeşim demiş. Ve bizden Nahide Babaçlı'dan Ay Yüzüm parçasını istemiş, kardeşine de armağan ediyormuş. Bizler de tabii ki ekledik efendim. Bir de İsmail'in sesini dinleyelim. Nedense böyle bir sesim gitti ama umarım program ortasında da sesim gitmez. Bir bakalım, ayarlamalarımızı yapalım.
2: Merhaba Elin ablacığım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sıradaki parçayı çok sevdiğim abişim Muratcan Abbasoğlu için istiyorum. Size de gelsin, kolay gelsin. Ve Helin abla, amcan Hakan Polat için istiyorum. Aslı'ya da gelsin.
1: Tamamdır Esma Onur, saydığın tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş olalım. Hayırlı cumalarınız olsun demiş, sağ olun. Ahmet Kaya'dan Bu Dert Beni Adam Eder parçasını can parçam kurban olduğum oğlum Muratcan Abbasoğlu için istiyorum. Onu çok ama çok sevdiğimi de buradan iletirseniz sevinirim demiş.
0: Hatıralar bende.
1: Ayrıca eşine ve çocuklarına da gelsin demiş. Şimdiden de çok teşekkür etmiş. Rica ediyoruz Sayın Hanım.
0: Karakollar mı?
1: Yayınlarınız olsun, selamlar. Ben Muhammed Şahin demiş. İstanbul'dan sizden bir bakalım. Sinan Kartal'dan istediğiniz parçayı bulamadık. Ama Müslüm Gürses'ten Sevdiğim Sensin parçasını Erhan Yüce, Samet Yüce, Berat Yüce, Resul Daşdemir, Suat Tayfur'a göndermek istiyormuş. Biz çaresiz kalmayız, biz kuyuda kalmayız, biz ümitsiz olmayız, biz yalnız kalmayız, bize her şey güzel Allah'ın izniyle demiş. Dar günler elbet geçecek, sabrınız, sağlığınız, iyiliğiniz daim olsun demiş efendim. Araya gitmem gerekiyor, araya gidelim, aradan sonra mesajlara devam diyelim.

0: devam ediyoruz. Bu arada dinleyicimiz kabul etmiş, şarkımızı da göndermiş olduk. Akrep Kral da tabii araba sürdüğü için yazamamış ama sonra tabii bize iletti. İstediği parçayı ekledik, göndereceğiz. Bu arada Ramazan Bey, sizin de parçanız bulunmuştur. Merhaba Helin Hanım, ben Akrep Kral demiş. Öncelikle yayınını severek dinliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Doğu Beyazıt T-Tip açık cezaevinde olan kardeşi Cengiz Ciyanaklı, Resul Ciyanaklı, Ahmet Ciyanaklı, Abdullah Çetik, Suat Tayfur, Savaş Polat ve açık cezaevinde olan herkese selamlarını göndermiş. Şakiro'dan Hezadine parçasını da göndermek istemiş. Takvim yaprakları gibiyiz, zamanımız geçince koparılıp bir kenara atıldık demiş.
1: Aklımı da sayende sürgüne.
0: Bize hoş geldin yok mu demiş. Ayhan Ciyanaklı, hoş geldiniz tabii ki.
1: Unuttum.
0: Söylemedim mi? Demek ki arada böyle kaçmış.
1: Hapsettim seni.
0: Yok Hatice Hanım, daha 13.02'deki mesajlara geçemedim. 13.00'dakileri yeni bitirdim. 01'den sonra 02'ye de geçeceğim. Ramazan Bey bir de şunu söylemiş. Bence de çok doğru söylemiş. Şimdiki çoğu insanlar hiçbir şeyin kıymetini bilmiyor diyor. Ne hayatın, ne vücudun, ne de malın, yarının ne olacağını kimse bilemez. Bir kaza olsa, sadece diyelim ki bacağı kırılsa, düzelmese, keşke sağlam olsaydım der. Malı var, bir gün deprem olur, sel olur ya da iflas eder, keşke böyle olmasaydı der. Yakınları ölünce çok gençti, erken gitti deyip isyan ederler ama hiçbir şey fayda etmez. Ama demiş, insanlar bu duruma düşmeyene kadar düşünmez diyorum.
1: Hapsettim sizi. Issız bir dünyaya.
0: Mesela şu anda kardeşlikten, komşuluktan falan da bahsediyorlar ama gerçekten eskisi gibi de değil. Hani değişen dünya ile beraber acaba değişen düşüncelerimizden mi böyle oldu? Ben de anlamadım.

0: almadım ki.
1: Dünya, senden bana gelen her bir rüya.
0: Koray Bey aramız efendim, birkaç gündür yoktum demiş, düğün yoğunluğundan abla demiş. Hayırlı olsun.
1: Defterinden silip.
0: Mutluluklar diliyoruz efendim.
1: Seni kitabımdan sürüp sürgüne saldım.
0: Hayırlı cumalar hem Zahide Hanım hem de Şevin Hanım için gönderelim. Ben iyiyim, umarım kendileri de çok iyidir. Artık diyor ki benim telefonum hiçbir şekilde radyoya bağlanamıyor. Ben buradayım, artık annemden severek dinleyeceğim sizi demiş. Ama ne yazık ki istediğiniz parçayı bulamadık efendim. Abisi Harun Yaşar ve arkadaşları Berat Yüce, Erhan Yüce tabii ki bizlere de armağan ediyormuş. Eğer... Bir bakalım Ahmet Kaya'dan isterse efendim, Ahmet Kaya'dan Kaç Sabaha diye güzel bir parça gelecek, onu armağan edebiliriz. Canımın içi herkesin abisi var ama benim abim bir başka, iyi ki benim abimsin demiş. Burada herkesin abisi yok. Mesela benim abim yok. Ama bir abimin olmasını gerçekten isterdim. Bir dinleyicimiz vardı, kaç tane abisi vardı ya? Bayağı çoktu ama neyse. Bu cumanın hürmetine Rabbim hakkımızda hayırlısı neyse onu nasip etsin demiş. En güzel kapılar sizin, sizin için açılsın. Dilerim Yüce Mevlam hayırlısıyla ailenize kavuşmayı nasip etsin. Amin diyelim efendim. O zaman Ahmet Kaya'dan Kaç Sabah parçasını göndereceğiz. Hem de dinleyicimiz kabul etti. Merhaba Helin Hanım, kolay gelsin. Öncelikle nasılsınız? Umarım iyisinizdir demiş Aleyna Hanım. Teşekkürler. Ahmet Kaya'dan istediğiniz parçayı canı babacığı Hakan Polat için, abisi Savaş Polat ve kardeşi Muratcan Abbasoğlu için gönderiyoruz. Bir de canı teyzesi Ayşe'ye de çok selamları varmış. Ona da

Yaren Hanım da sağ ol demiş, canım sensin, hem bizim hem de radyonun iki gözü çiçeğisin demiş. Bir bakalım parçamız varsa hemen ekleyelim, kolaylıklar dilemiş. Teşekkürler. Dilimdeki şarkılar. Ben de aynı şekilde şu an kolaylıklar dileyeyim. Aklımı da sayende. Evet, şu an o kadar çok mesaj geliyor ki nasıl yetiştireceğim diye de bir yandan düşünmeye çalışıyorum. En iyisi bir araya gidelim. Güzel güzel şarkılarımızı dinleyelim. Yaslı gözlerime al. Erkan Batur bizlere ulaşmış efendim. Abisi Okan Batur, Resul Daşdemir, Yüce Kardeşler, Volkan Erdoğdu, Reşat Çelik'e Mazlum'dan Sürgüne Saldım parçasını armağan etmiş. Tabii ki Erkan Bey bizleri de unutmamış. Bizlere de armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Parçasını gönderiyoruz. Onun ardından Hadise Farkımız Var parçası gelecek efendim. Ramazan Bey'e armağanımız olsun.

şarkı dinleyecektik. Sıradaki şarkımız Hadise'den gelecek efendim. Şu an canım arkadaşım da bizleri dinliyormuş. Selamlarımızı gönderelim efendim. O da Batman'da yaşıyor. Batman'a bol bol selamlarımızı gönderelim. Sıradaki güzel hareketli parçamızı da armağan edelim. Şarkılar neden bu kadar efkarlı diye sormuş.

dinleyicimiz Tolga Yüce, abi kolay gelsin demiş. Yani sesim o kadar da erkeğe benzemiyor değil mi? Ya tamam Tolga Bey, belki dinlemiyorsunuz ama bari dinlediğinizi bu kadar belli etmeyin. Lamia'nın bu hareket

0: parça benim o zaman demiş. Bir sonraki hareketli parça tekrar Lamia Hanım'ın olsun o zaman. Benim de abim yok, onun yerine İbo'yu vermiş bana demiş. Allah işte abim olmadığı için şükretmem gerekiyordu. Yoksa böyle çarpar demiş. Bir de diyor ki bizi de etkilemiyor kötü şarkılar. Yani kötü değil de böyle hani ağır şarkılar bizi de etkilemiyor. İbrahim içeride onu da etkiliyor demiş. Vallahi bugünkü listemiz böyle. Genelde cuma günü listemiz bu şekilde oluyor. Bir de babasının mücevheri Zeynep'i dinleyelim. Bir bakalım bizlere ne demiş.
1: Merhabalar ablacığım. Merhaba. Ben Zeynep. Ferdi Tayfur'dan Bana Sor şarkısını annem Tuğba, teyzem Fatoş, ablalarım Rabia ve Esma Nur ve kuzenim İkra'ya bu şarkıyı armağan ediyorum. Sizleri de çok seviyorum.
0: Ben de Zeynep'ciğim seni gerçekten buradan kocaman öpüyorum ve şarkını da gönderiyorum tabii. İstanbul'dan Sultan Hanım ben iyiyim. Gerçi artık İstanbul'da değil Doğu Beyazıt'ta efendim. Bugün çalınan şarkılar bana gelsin, aileme gelsin demiş. Tabii ki armağanımız olsun. Burada benim nasıl olduğumdan çok sizi merak ediyorum. Doğu Beyazıt'ı gezebildiniz mi? Ya da hani ne zamandan beri yoksunuz onu da bilmiyorum ama böyle gözünüze çarpan güzel detaylar olduysa bizlerle de paylaşabilirsiniz.
2: Senin hayalinle yaşarım her an.
0: Şevin Hanım demiş ki 3 abim var, tek kızım.
2: Sevdiğim sensin.
0: Çok zor bence ya. Tamam bir tane abi yeter de 3 tane abi çok zor.
2: Her an baktım gördüm.
0: Akrep Kral rica ederiz. Müslüm Gürses'ten sonra sizin parçanız gelecektir.
2: Martılar ismini.
0: Merhaba Helin Hanım, Doğu Beyazıt T-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Yusufcan Özdemir'e Kıvırcık Ali'den Al Ömrümü parçasını armağan ediyorum. Peki burada mısınız acaba, sorabilir miyiz sizlere? Buradaysanız buradayım diye yazmanızı da rica edelim. Merhabalar, hayırlı günler. Abla adımı okuma demiş, tamamdır. Cezaevinde olan sevdiği Reşat Çelik'e Selda Bağcan'dan Diyarbakır'dan Batman'dan Diyarbakır'a parçasını istemiş. Sabırla onu beklediğini, gün geldiği zaman bu hasretin biteceğini ve kavuşacağı günleri birlikte yaşayacağını söylemiş. O güne kadar kendisine iyi bakması gerektiğini, güçlü olması ve sakın umudunu yitirmemesi gerektiğini tembihlemiş. Ben hep aynı yerde, aynı sevgiyle seni bekliyor olacağım. Rabbim yolunu açık etsin, kalbine huzur versin ve bizi en güzel zamanda kavuştursun. Seni çok seviyorum, bu şarkı da tüm özlemimle sana gelsin.
2: Şimdi ben acılar ülkesindeyim.
0: Serhat Bey, sizler de gelmişsiniz. Nedense mesajınızı göremedim.
3: Merhaba Lina Hanım, kolay gelsin. İyi yayınlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Tekrardan hayırlı cumalar. Cumanız mübarek ve bol bereketli olsun inşallah. Cümlemizin de amin. Her zamanki gibi yine programın başına geçtik.
0: İyi gerçekten yaptınız.
3: Peki Elin Hanım, bu güzel parça radyoda varsa çalın. Size ve bütün dinleyicilere, tüm Radyo Doğu Beyazıt ekibine de gelsin. Tekrardan teşekkürler, iyi yayınlar. Bakın bakalım şarkı listede var mı? Yoksa başka bir parça ekleyebilirsiniz. Baran ve Berivan'ın başka potpourri şarkısı varsa eğer, bu şarkı yoksa. İstediğiniz gibi listeye ekleyebilirsiniz bir tanesini, yani parçasını eğer bu yoksa.
0: Tamam, bir bakalım o zaman.
3: O zaman teşekkürler, hayırlı cumalar tekrardan. İyi yayınlar, sağ olun.
0: Hayırlı cumalar, bizler de teşekkür ediyoruz efendim. O zaman şöyle yapalım, iki parça daha dinleyelim çünkü şarkılarımız çok geride kalıyor. Yetişsin efendim. Müslüm Baba'dan Sevdiğim Sensin parçası ve Şakir O'dan Hazal Dine parçamız geliyor. Cihan Aklı ailesi sırayla geliyorum, haberiniz olsun.

Evet, saatlerimiz 14.40 efendim. 104.4 frekansından seslenmeye devam ediyoruz. Mısra'nın mesajınız okundu mu bilmiyorum ama bir bakalım. Helin abla nasılsın diye sormuş. Teşekkür ediyorum. Cezaevi B13 koğuşunda yatan kardeşi Velat Çelik adına ablası Mısra Şahin'den Aynur Polat'tan istediğiniz parçayı ekledik ve armağan da edelim. Bizlere de armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Burada iki gözümüzün çiçeği. Ne yazık ki istediğiniz parçayı bulamadık. Değiştirmek isterseniz buradayım.

0: Hayırlı cumalar. Ben Beritan Yüce, Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde olan amcalarım Erhan Yüce, Samet Yüce, Berat Yüce ve yeğenim Murat Kubal için Hazar Yıldız'dan istediğiniz parçayı bulamadık. Zaten saydığımız isimlere de birer parça Müslüm Gürses'ten göndermiştik.
1: Benim annem şeker.
0: İbrahim Tatlıses'ten Ben Ne İnsanlar Gördüm, Erkan Batur ve Yavuz Ruhat Tekdemir'e armağanımız olsun demiş.
1: Menhalarda, menhalarda.
0: İyi yayınlar dilemiş, teşekkür ediyoruz.
1: Güzel
0: Barış Bey.
1: Beni koydu.
0: Barış Küçükkaya, Doğu Beyazıt Açık Cezaevinde yatan Can Çelik ve Baran Çelik için bir istek parça istemiş. O zaman sıradaki parçamızı gönderelim. Ayşe Karagün, teşekkür ediyoruz sizlere de, kolay gelsin. Muratcan Abbasoğlu ve abisi Hakan Polat ve bütün Karagün ailesine sıradaki parçamız armağanımız olsun. Merhaba Helin Hanım, Doğu Beyazıt TTP Kapalı Cezaevinde yatmakta olan abim Yusuf Can Özdemir'e Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş parçasını istiyorum demiş.
1: Uçtum yara, yolda yolum düştüm. Benim annem kadın, annem.
0: Evet, İrem de kardeşi İslam Uzunay'a Ozan Amit'ten istediği parçayı bir bakalım. Tüm kader mahkumlarına gelsin, sabır en güzel umuttur paşam demiş. Zaten listemizde varmış İrem Hanım, göndereceğiz.
1: Beni koy ver. Yanımda bir sızı var.
0: Sizi severek dinliyoruz. Ben buradayım yayın bitene kadar demiş. Seyyat Bey, Diyadin'e selamlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Ama yüksek ihtimal sizin parçanızı alamayacağız. Çünkü listem doldu ama bir bakalım, mesajınız muhakkak paylaşılacaktır. Merhabalar Helin Hanım, nasılsınız? İyisinizdir inşallah demiş Zeynep. Teşekkür ediyorum. Ben canım babam Barış Karagün için Aram Serhat'tan Cane parçasını istiyorum. Şimdiden teşekkürler.
1: İkiyle bir yüreği
0: varsa ekleyelim.
1: Benim annem şeker, annem gençlik elden gitti gider.
0: Bir de Bodrum'a gidelim efendim. Bodrum'a gerçekten gitmek istiyorum şu an. Selamlar demiş Helin Hanım, hayırlı cumalar demiş Dilan Hanım. Teşekkür ediyoruz. Rabbim ettiğiniz dualar için kabul etsin. Ömürlerinizi huzur, sofralarınızda bereket versin. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin demiş. Ayrıca bugün kargoda aldım el emeğiyle ince düşünülmüş hediyem için sevdiğim, değerliğim, kıymetliğime yürekten teşekkür etmek istiyorum. Beni çok mutlu etti. Yüzümde kocaman bir tebessüm bıraktı. Eline, emeğine, yüreğine sağlık demiş. Çok güzel ya. Gerçekten el emeği hediye şu anda bence kıymet bilinmesi gereken bir şey. Ceylan'dan İle de Sen parçasını Doğu Beyazıt T-Tipi A14 koğuşunda bulunan canısı, bir tanesi, değerlisi, kıymetlisi, biricik sevdiği Tuna İlhan'a ve tabii ki bizlere de armağan ediyor. Tüm mahkum kardeşlerine ve sevenlerine Rabbinden sabır dilemiş. O zaman parçamızı gönderiyoruz. Araya gidiyoruz.

0: Evet, Selçuk Can bizlere ulaştı efendim. Erhan Yüce ve Yüce Kardeşler için Uygar Doğanay'dan Alışamadığım parçasını armağan etmek istemiş. Ve Suat Tayfur da bizlere ulaştı. İmrah Tayfur, Cemil Sarı, Volkan Erdoğdu, Sinan Akşit, Kutbettin Uçar, Remzi Sarı, Şeref Sarıhan, Erhan, Samet Beret, Yüce Kardeşler ve Murat Can Abbasoğlu için Tülay Maciran'dan herhangi bir parça istedi. Burada Ayşe Karagün, saydığınız isimlere zaten birer parça ekledik. O yüzden sıradaki şarkıyı armağan etmiştim. Herkese tek bir şarkı armağan etme hakkımız var. Ve selamın aleyküm. Aleyküm selam diyelim. Helin Hanım, hayırlı yayınlar ve hayırlı huzurlu cumalar dilerim. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevi A9'unda, A9 koğuşunda Celalettin Abdullah ev abime seni çok özledik ve seni çok seviyoruz demek istiyorum. Dualarımızla ve sevgimizle her an yanındayız. Yolunu bekliyoruz. Asla yalnız değilsin. Sevinecekten çıkmaz bir sokak şarkısına armağan etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim demiş.
1: Eser başımda.
0: Rica ederiz efendim. Semicenk'ten Çıkmaz Bir Sokakta parçası da listemizdedir.
1: Yastığım taş oldu.
0: Merhaba Helin Hanım. Kapalı cezaevinde olan canım eşim Mehmet Kösen'e Şahabedo'dan istediğiniz parçayı ne yazık ki bulamadık. İsterseniz sıradaki parçayı armağan edelim. Onu çok sevdiğini ve Allah'a da emanet ettiğini söylemiş.
1: Kalmışım senin yokluğuna.
0: Ben de bekliyorum demiş dinleyicimiz ama önceki mesajlarını göremedim ben. Sadece ben de bekliyorum diye bir mesajı düşmüş bana. Sonu 84 olan dinleyicimiz.
1: Senin yok.
0: Eğer birden önce mesaj attıysanız ne yazık ki birden önceki mesajı göremiyorum. Dilerseniz mesajınızı tekrar atın. Tamam olur demiş dinleyicimiz.
1: Senin yokluğuna alışamadım.
0: Lamia da demiş ki Helin abla İbrahim boncuklarla hediyeler yapmış. Gözümüz büyük hediyelerde değil, küçük şeylerle bile çok mutlu oluyoruz demiş. Ne güzel.
1: Alışamam.
0: Şu anda küçük şeylerle mutlu olmak bile bence güzel bir şey.
1: Alışamadım senin yokluğuna. Alışamam.
0: Evet, Yusuf Eymen buradaymış. Sultan'dan amcam Murat Sultan için ve tüm değerli değerli arkadaşlar için Mahsun Kırmızıgül'den Belalım parçasını armağan etmek istiyormuş ve bir not bırakmak istemiş. Yaşanan gün nasıl olursa olsun, beklenen gün her daim güzeldir. Çünkü geçmiş kayıpları gelecek umutlarla doludur demiş kral amcam. Bir bakalım, hemen bir bakalım.
2: Canım amcam Murat, seni çok seviyorum. Özledim.
0: Özledin mi? Bir daha o zaman sesini verelim.
2: Cana amcam Murat, seni çok seviyorum. Özledim.
0: Şimdi amcası da özlemiştir. O yüzden ikinci kez sesini verelim dedim. Merhaba, iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Helin Hanım ben Aslı demiş. Murat Göğebakan'dan Diğer Yarım adlı parçayı canım bir tanem Hakan Polat'a ve Muratcan Abbasoğlu'na ve bizlere armağan olsun demiş. Bizler de teşekkür ediyoruz. Uygar Doğanay'daki parçayı gönderiyorum o zaman. Onun ardından Tülay Maciran'dan bir tane hareketli parça dinleyeceğiz. Lamia Hanım'a da armağanımız olsun.

Hatice Hanım, Koray Avcı'dan Ömrüm diye bir parça yok. Ya ben dedim acaba nasıl bir şarkı, bir YouTube'dan bakayım ama YouTube'da da öyle bir şarkı yok. Bir kontrol edin isterseniz. İşte Adem İriç için istemiş. Bu şarkıyı bana armağan ettiğin günü unutmadım. Şimdi ben de aynı şarkıyı sana armağan ediyorum. Çünkü benim ömrümün en güzel parçası sensin. Senin sesin, gülüşün, varlığın hep kalbimde. Gün gelir bu şarkıyı yan yana dinleyeceğimiz günü de yaşayacağız. O güne kadar sevgim de özlemim de hep seninle, seni çok seviyorum demiş. Hatice Hanım kontrol etsin şarkıyı, şarkısını ekleyelim. Daha beni aramasın. Merhabalar, hayırlı yayınlar demiş. Rica etsem bana ve Emrah Erdoğan'a Mabel Matiz'den iki satır yara parçasını çalar mısın demiş. Tabii ki çalarım. Daha beni aramasın. Söyleyin o hayırlı cumalar, iyi yayınlarınız olsun. İsmimi vermek istemiyorum. Volkan Erdoğdu'ya Murat Göğebakan'dan diğer yarım parçasını armağan etmek istiyorum. Seni her şeyden çok seviyorum. Gözümde, gönlümde yerin çok farklı. Hep eksik hissediyorum. Seninle tanıştığım günden beri birbirimizi tamamladık demiş. O güvende hissettiren sesini, beni her şeyden koruyan, doğruyu yanlışı gösteren sevgilim demiş. Seni çok seviyorum. Uylaze ona bımrımazlı zanım hama keme vaydela. İzmir'den Fatma demiş, ben İzmir'e tekrardan selamlarımızı gönderelim. Cezaevinde olan kardeşlerim Baran ve Can Çelik için sizden istediğiniz parçayı ne yazık ki ekleyemiyoruz. Bizden istediğiniz parçayı ekleyemiyoruz çünkü listem doldu. Ama sıradaki parçamızı armağan edelim, olur mu? Tüm kader mahkumların yer ve yardımcısı olsun Allah demiş. Sizi seviyorum, iyi günler demiş. Teşekkürler o zaman Fatma Hanım'a. Sıradaki güzel parçamızı armağan edelim. Ferhat Bey de kapalı cezaevinde yatan kardeşi Çektar Karatay için Hazar Yıldız'dan istediği parçayı bulamadık. Sıradaki parçamızı armağan ediyoruz. Allah yar ve yardımcın olsun Aslan kardeşim demiş. Yusuf Tekdemir, nasılsınız, iyisinizdir inşallah demiş. Teşekkür ediyorum. Ardoğu Beyazıt kapalı cezaevinde bulunan kardeşleri Agit Cengiz, Salih Andiş, Umut Andiş, Doğan Çağatay ve Barış Demirtaş'a Mehmet Köse'den... Başımızda hep bir kara bulut ama içimizde vardır hep bir umut, elbet bir gün demiş. Aynur Polat, Esmer'e parçası, buyurun dinleyelim.

Cemil Sarı bizlere ulaştı efendim. Murat Göğebakan'dan diğer yarım parçasını Suat Tayfur, Remzi Sara, Adem Kandemir, Volkan Erdoğdu, Emrah Tayfur, Erkan Salman, Musa Narboğa, Mehmet Taşdemir, Emrah Taşdemir ve Tuna İlhan, Semih Yüce, Kutbettin Uçar'a armağan etmek istemiş. Zeki Bey iyi yayınlar abla demiş. Teşekkürler. Yaren Hanım da sıradaki parça sana armağan olsun demiş. Sıradaki parça ve tüm listemdeki güzel parçalar Yaren Hanım'a armağan olsun o zaman. İyi günler Helin Hanım, kolay gelsin. Doğu Beyazıt T-Tipi kapalı cezaevi A13 koğuşunda bulunan Sıddık Sarı abime Mehmet Köse'den istediğiniz parçayı ne yazık ki ekleyemiyorum. Listem doldu ama bir bakalım Fırat Bey, sıradaki parçayı armağan edelim. A13 koğuşuna da gelsin demiş. Rica ederiz. Şimdi sizler üst üste mesaj atınca en üste kayıyor. O yüzden Ciyanaklı ailesi biraz şikayetçi herhalde. Helin abla kaç defa dedik okumadınız demiş ama benim inanın yapabileceğim bir şey yok. Sırayla geliyoruz. O yüzden lütfen sıranızı bekleyin. Bu arada Zeynep Ahmet Kaya'dan bir şarkımız daha gelecek. Dilersen ses kaydını tekrar at, ben yayımlayayım. Ben Yunus Saraç demiş, hayırlı cumalar sizlere de. Kapalı cezaevinde olan Erhan Yüce, Berat Yüce, Çekser Karatay, Emrah Tayfur, amcam Remzi Saray'a selamlar göndermiş. Bugüne kadar parçasını istemiş Azer Bülbül'den ama dediğim gibi listem doldu. Sizlere de kolay gelsin. Nerede? Sıradaki parça sizlerle olsun o zaman. Davut Saraç da aynı şekilde Erhan Yüce Samet

0: Gece Kutbettin Uçar için sıradaki parçamızı armağan ediyoruz. Pelin abla nasılsın? İyisindir umarım. İyi yayınlar olsun demiş Gökhan Bey. Teşekkürler. B12 koğuşundaki İbrahim Tarhan'a Gökhan Ünay'dan Kıvırcık Ali geceler yangın armağan eder misin demiş ama Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş parçasını armağan edelim olur mu? Listemde oldu çünkü. Kardeşim nasılsın? İyisindir umarım. Görüşte görüşeceğiz. Seni özledik. Kendine dikkat et aslan kardeşim demiş. Yayın bitene kadar burada olduğunu söyleyen Diyadin'den Seyat Bey'in mesajına geldik. Doğu Beyazıt TTB Kapalı Cezaevi B8 koğuşunda bulunan arkadaşları Halit Özer, Erşan Akkahraman, İsmail Aksay mı acaba? Cumali Dursun, Şebap Kaya, Saddam Duman ve tüm B8 koğuşunda Gökhan Doğanay'dan değil de Murat Göbekan'dan gönderelim. Hepsine Allah'tan yardım diliyormuş. İnşallah tez zamanda hepsi benim gibi mutlu mesut olur demiş. Teşekkürler demiş. Ne güzel ya. Mutlu mesut olmak. Ve bunu söyleyebilmek. Helal. Çoğu dinleyicimiz hep umuda dair konuşur ama kimse demez ben mutluyum. İlk defa böyle bir dinleyiciyle karşılaşınca biraz şaşırdım tabii. Evet, Murat Göğebakan diğer yarım parçasını dinliyoruz efendim. Bugün bayağı da istenen bir parçaydı. O zaman dinleyelim.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

0: ateş yandı, turnalarla sana geldim. Yusuf'tum karı kuyularda.
1: Evet, devam edelim efendim. Bu arada Murat Köy'e bakan sever grubumuzdan da artık konuşmuyorum fark ettiyseniz. Çünkü Gül Hanım çok uzun süredir gelmedi. Yani öyle böyle değil, bir de haber alamadık. Umarım kendisi çok çok iyidir. Bizleri duymuyor belki ama yine de buradan iyi olma dileklerini göndermek istiyorum. Mahdiye Hanım, sizlerle gerçekten bir türlü anlaşamadık ama şöyle. Siz zaten 13-12'de mesaj atmışsınız ama üst üste mesajlarınızdan dolayı sizin bayağı mesajınız kaymış, şu an okunuyor. Ya aslında 13-12'de atıp bekleseydiniz mesajınız gelecekti daha erken ama. Merhaba, iyi yayınlar demiş İran'a, selamlar efendim Mahdiye Hanım. Bir şarkı rica edecekmiş. Sıradaki şarkımızı gönderelim o zaman. Doğu Beyazıt Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A15 koğuşunda amcası Seyit ve koğuş arkadaşları Lütfü Allah için.
2: Yerle gidip de görün neylemişem, yürekim güp güp edip de görün ney.
1: İyi günler, hayırlı cumalar dilerim. Canım abim Umut Akbaş'a, kardeşi Fatma'dan kucak dolusu sevgilerimi ve selamlarımı yolluyorum. Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin'e armağan ediyorum. Teşekkürler demiş. Bizler de selamlarımızı yollayalım efendim. Bu arada Gül Hanım'dan haber alırsanız muhakkak beni bilgilendirin, merak ediyorum açıkçası. Bülent Borasi'ye, Devran Çelik'e... Bir dakika, mesajın başı nerede? Heh, tamam buldum. Merhabalar Helin Hanım, iyi yayınlar. Ben Abdullah Karakaş demiş, kendisi Iğdır'dan yazıyor bize. Iğdır'a selamlar efendim. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Bülent Borasi, Devran Çelik'e, Nurullah Süzgün'e sıradaki parçamıza armağan ediyoruz. Selam ve sevgilerini de iletiyoruz. Allah kurtarsın, Allah'a emanet demiş. Ayrıca Bülent Borasi'ye, Devran Çelik'e, Nurullah Süzgün'e de bol bol selamlarını iletmiş. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Aslan kardeşlerim demiş.
2: Bir günahım yok.
1: İnsan umut ettiği sürece gerçek anlamda mahkum değildir. Özgürlük bazen bir kapının ardında değil, sabırda saklıdır. Her zorluk insanı biraz daha olgunlaştırır. Bugün demir parmaklıklar var, yarın umut demiş.
2: Ölürüm az kalan.
1: Bu güzel şiiri Aslan kardeşi Bülent Borasi'ye de armağan etmek istemiş.
2: Bir mene bak naz eyleme.
1: Leyla Hanım demiş ki, Helin Hanım sizi dinlemek ne güzel demiş. Çok teşekkür ediyorum.
2: Bir mene bak naz eyleme, naz eyleme, naz eyleme.
1: Teşekkürler abla demiş Koray Bey. İyi yayınlar dilemiş. TTP Kapalı Cezaevi B12 koğuşundaki İbrahim Tarhan'a Koray Salman'dan selamlar ve sevgiler göndermiş. Bu hafta görüşüne geldiğini de belirtmek istemiş.
2: De görün ne?
1: Ablam demiş İbrahim'e benden bol bol selamlar.
2: Neylemişem gelme, naz etme böyle. De görün.
1: Sadık giden aramızda mı acaba? Kendisi ilk defa yazıyor, hoş gelmiş efendim. Sadık giden buradaysa buradayım diye yazmasını istiyorum. Necla ablamız gelmiş. İşte şimdi keyfim yerine geldi. Hoş geldiniz Necla ablam. Kıvırcık Ali'den güzel bir türkü göndereyim mi size? Bence göndereyim. Ama ondan önce Ahmet Kaya'yı bir dinleyelim, bir de bir bakalım hemen. Hemen bir bakalım.
3: Merhaba ablacığım.
1: Merhaba.
3: Ben bu Murat Göğe Bakan şarkısını canım teyzem Mircan teyzeme yolluyorum. Sizleri de seviyorum.
1: Teşekkürler. Ben de seviyorum ama bir türlü denk getiremedik. O zaman canınız teyzenize Ahmet Kaya'dan Kaç Sabah gönderelim. Zahide Hanım ve Şevin Hanım sizler için de geliyor. Bir de iki gözümüzün çiçeğine de gelsin.

saatlerimiz 15-14'ü gösterirken bizler devam ediyoruz ama açıkçası merak da ediyoruz. Hasan Aksu aramızda mı acaba? Hasan Aksu buradaysa buradayım diye yazmasını isteyelim. Bir de Samet Karabağ'dan da isteyelim mi? Çünkü Samet Bey sanki hala kuralları anlamamış gibi. Şöyle Helin Hanım bizim mesaj acaba ne zaman okuyacak demiş. Sırası gelince okunacaktı. Samet Bey. Normalde kadınlar daha sabırsız diyorlar ama bence erkekler daha sabırsız.

demiş Ayhan Ciyanaklı'dan. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına demiş. Bana sor, yarın... Ferhat Bey rica ederiz. Hatice Hanım da... Ha tamam, Volkan Konak'tan istemiş de yapay zeka olduğu için... yapay zeka Volkan Konak dedim, Koray Avcı yazmış. İşte bazen yapay zekaya güvenince böyle oluyor. Sıkıntı yok, ekledik bizler. Emeğiniz için teşekkür ederim Helin ablacığım demiş Mısra Hanım. Rica ederiz, ne demek? Böyle güzel mesajları alınca tabii ki emeklerimizin de böyle karşılığını alıyoruz. Aşkımın... Gökhan Bey olur teşekkürler demiş, rica ederiz. Askay'mış bu arada soyadı, İsmail Askay. Bana sor. Can Çelik için güzel bir türkü rica ediyorum. İyi ki varsın Can Çelik demiş. İzmir'den Fatma, o zaman Kıvırcıkali'den güzel bir türkü gönderiyoruz. Sadık Giden buradaymış efendim. İyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Doğu Beyazıt T-Tipi Kapalı Cezaevinde B8 koğuşunda bulunan öncelikle Mehmet Işık, Ahmet Eldek, Halit Özer, Okan Bektaş, Cengiz Yıldız, Mehmet Elnazik, Şebap Kaya, Cumalı Dursun, İbrahim Eraslan ve tüm B8 koğuşunda olan arkadaşlara sıradaki parçamızı armağan edelim. Ozan Aydın'dan bir bakalım ama Ozan Hamit'ten gelecek bir parçamız var. Onu armağan edelim, olur mu? Teşekkür ederim canım demiş. Rica ederiz Şevin Hanım. Tamam, peki Erzurum'dan Soner Köseoğlu aramızda mı? Bir, eğer aramızdaysa dinliyorum diye yazmasını isteyelim mi? Soner Köseoğlu. Eğer aramızdaysanız dinliyorum diye yazmanızı istiyorum. Teşekkür ederim demiş Lamia Hanım. Rica ediyoruz efendim. Şöyle söyleyin o vefasıza demiş, daha beni aramasın diyor ama melodisi halay çekmelik bir şarkı. Aylin Demir'deki parçadan bahsediyorsunuz değil mi? Bu şarkı da öyle gönlümü açtığın yara diyor ama halay çektirir insana. Bugün sesim gidecek gibi ama neden hiç bilmiyorum. Senin sayende şarkıları inceleme fırsatımız oldu Helin abla demiş. İnanır mısınız, ben de bazen şarkıları inceleme fırsatım oluyor. Şiir denemesi yapacakmış. Nasıl olmuş abla demiş. 37 gün geçti, sayıyorum her anı. İbrahim'im demiş, sabırla bekliyorum özgür yarınları. Duvarlar aramızda, kalbim seninle hala. Hasret bitecek elbet, sabret gönlümün baharı. Ferdi Tayfur bana sor parçası iyi gider sanki buna.

0: de bana sorun efendim, bazı dinleyicilerimiz neden böyleler? Mesela başının harfi, ilk harfini söyleyelim, Yusuf Tekdemir. Yusuf Bey, listede olduktan sonra ben müdahale edemem. Listem dolmuşsa dolmuştur, yapabileceğim hiçbir şey yok. Ben yine de sizlere yardımcı olmak için tabii ki mesajınızı paylaşıyorum. Hatta programımı bile uzatıyorum. 3.30'da bırakmam gereken programı 4, bazen 4'ü de aşıyor. Ama buna rağmen elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum ama Yusuf Tekdemir pek de memnun değilmiş gibi gözüküyor.
1: Bana soracağım.
0: Ve ben de dinleyicilerimi anlamıyorum. Hani gerçekten memnun değilseniz, parçalarınız alınmıyorsa... O zaman programa yazmak zorunda değilsiniz. Çünkü benim dışında başka programlar da var. Tabii ki o programlara da yazma hakkına sahipsiniz. Bunu da unutmamak lazım. Herkesi gerçekten memnun etmek mümkün değil. Ben Muhammed Tekdemir demiş. Yine Tekdemir ailesiyle karşı karşıya geldik desenize. Aleyküm selam. Doğu Beyazıt cezaevinde yatan aslan kardeşi Umut Andiç'e ve Muhammed Timurboğa'ya Aç Kapıya Gardiyan şarkısını armağan etmek istemiş ama istek saatleri dışındayız. Sıradaki parçamızı gönderiyoruz. Leyla Hanım teşekkür ederim. Okudum. Selam, nasılsınız demiş. Selamlar. Ben İstanbul'dan Feyyaz Salman. Doğu Beyazıt'ta bulunan abim Seyyat Salman'a ve Necdet Salman'a ve tüm Salman ailesine ve tüm Doğu Beyazıt halkına gelsin demiş sıradaki parça. Selamlar, sevgiler. İstanbul'a selamlarımızı gönderelim efendim. Tabii ki sıradaki parçamızı armağan edelim. Ablacığım, Fatoş teyzem Ferdi Tayvur için teşekkür ediyor. Sizi çok seviyor. Annem de demiş. Ne güzel. Selamlarımızı iletin lütfen. Ki bizlere eminimdir dinliyorlar. Bir de Mabel Matiz'den güzel bir parça gönderelim. Hem ablanız Fatoş, hem teyzeniz, hem de anneniz, hem de sizler için. Abdullah Karakaş, tabii ki parçanızı alamadık ama mesajınızı okuduk. Hatice Hanım demiş ki, ben de dikkate almadan yapıştırdım, kopyala yaptım. Ah yapay zeka, sürekli beni ele veriyorsun demiş. Ben de diyorum ki, Hatice Hanım'ın niye mesajları böyle geliyor? Hani normalde böyle değildi ama yapay zeka gerçekten bazen öyle hatalar verebiliyor. Gider abla yolla gelsin demiş Lamia. Abla demiş, şu an Mardin'deyim ama oraya geldiğimde küçük bir hediye yollamak isterim size. Emeğiniz hakkınız ödenmez, severek dinliyorum her zaman demiş. Lamia, teşekkür ederim ama gerçekten zahmet etmeyin, hiç gerek yok. Böyle güzel mesajlar almak bile bana yetiyor. Evet, Erzurum'a selamlar efendim. Soner Köseoğlu, Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde olan A2 koğuşunda yatmakta olan can kardeşleri Mesut Maldur, Urfalı Şerif Beytullah Dinç, Urfalı Baki abi, Vural Etrece ve bütün A2 koğuşuna Hazar Yıldız'dan istediğiniz şarkıyı zaten alamıyoruz. İstek saatleri dışındayız. Ama Mabel Matiz'den gelecek şarkıyı armağan edelim. Ha, bu numarası yine olduğu için ilk oldu demiş. Tamamdır ama adınız aklımızda kalmıştı zaten. Sadık Bey, ne yazık ki listemde olduğu yüzden parçayı alamıyorum.

0: son mesajları paylaşalım, iki parça daha gönderelim, sonra da yavaş yavaş veda vakti diyelim. Leyla Hanım, ben de çok memnunum tabii ki sizlerden. Allah razı olsun sizden demiş, sizden de. Çok teşekkür ediyorum güzel yorumlar için. Bundan sonra yapay zekadan yazmayacağım demiş Hatice Hanım. Yani yazsak bile sonradan kontrol etmekte fayda var. Sizin şarkıda da geldi. Teşekkür ederim ablam, seni severek dinliyoruz. Allah'a emanet ol demiş Erzurum'dan Soner Köseoğlu. Sizler de.
1: Saçlarıma.
0: Zayda Hanım ve Şevin Hanım, biz memnunuz, biz dinliyoruz, biz sizi çok seviyoruz demiş. İyi ki siz canım, geç tanıdım ama iyi ki tanıdım sizi demiş. Ya. Evet, bazen ne yapsak da bazı insanlar memnun olmaz demiş Zayda Hanım. İşte. Tabii ki öyle, yani ben bunu bildiğim için söyledim. Hani sürekli başka bir şekilde hani ifade etmesi yanlıştı Yusuf Bey'in. O yüzden o şekilde bir söylemek istedim. Yolda. Yoksa gelen mesajlardan nasıl bir program olduğu zaten ortada. Selamlar, ben Zeynep, sizleri çok seviyorum. Şarkı istekleri bitti mi acaba demiş. Bitti. Ne yazık ki bitti. Haldeyim. Ama Zeynep Hanım, size öyle boş göndermek olmaz. Güzel bir parça bakıyorum şu an listede var mı diye.
1: Hazana yoldaş oldu.
0: Aram Serhat'tan güzel bir parça göndereyim mi sizlere? Cane parçası gelecek. Zeynep, size armağan edelim.
1: Sevdaya düştü gitti.
0: Kapanıştan önce mesajımı da ileteyim demiş Lamia'dan İbrahim Tarhan'a. Şiirimi de yazdım. Şu an mesajımı da atıyorum. Son olarak seni çok seviyorum. Kendine çok dikkat et. Arkanda aslan bıraktın. Gözün kalmasın. Göçtü git. Bir de Nezahmet abla, zaten çok yakınız demiş. Kaç saat sürüyor ki Mardin'e? Bir de İbrahim çıkarsa inşallah bir adağımız var, gerçekleştireceğiz inşallah demiş. İnşallah o zaman.
1: Sevdaya düştü gitti ömrüm.
0: Merhaba, hayırlı yayınlar, ben Zeynep'in teyzesi demiş. Bize istediği şarkı için çok teşekkür ediyorum. Ben de Zeynep'e kocaman sevgi gönderiyorum. Ben de ona sıradaki parçayı istiyorum. Sevgiler demiş. Ne güzel ya. Ömrüm, ömrüm. Bugün Zeynep'e bol bol mesaj geldi o zaman.
1: Yoldaş oldum, cahil ömrüm.
0: Evet, şöyle söyleyelim, hemen bir bakalım. Abdullah Karakaş, evet, eskiden biliyorsunuz direkt 2'den sonraki parçaları da alabiliyoruz ama yeni bir kura geldiği için saat 1'den sonraki istekleri alıyorum. Siz saat 2'den sonra attığınıza göre tabii ki istek saatlerimiz, yani şöyle listemiz de doluyor. O yüzden dinlemiyorsunuz. Ne yazık ki. Şu an Mardin'deyim, okul tatil diye bir ayı oradayım Vazit'te demiş. Ne güzel, o zaman bekleriz. Volkan Konak, Ömrüm parçası, onun ardından Aram Serhat'tan Cane parçası ve sonra son mesajlar, kapanış diyelim. Sıra.

0: Evet, veda vaktimiz gelmiştir efendim. Şöyle bir son mesajları paylaşalım sizleri. Sizlerle Zeynep bu arada mesaj atmış.
1: Teşekkür ederim Hilin abla. Benim için lütfen güzel bir şarkı şey yapar mısınız? Açar mısınız? Sizleri çok seviyorum. Canım kuzenim İkra'nın da size selamı var. Manifest açarsanız sevinir.
0: İkra'ya da selamlarımızı gönderelim ama ne yazık ki veda vaktim geldi efendim. Manifesti şöyle yapalım, bir sonraki programda daha erken bir şekilde isteyin. Tabii ki sizler için ekleyeyim. Sıradaki parça bence Zeynep'e çok güzel gider. Le Zeyno. Rica ederiz Hatice'nim, ne demek? Bu arada nerede yazdığınızın hiç önemi yok. Bize direkt atın. Bizler tabii ki yardımcı oluruz. Teşekkür ediyormuş, rica ederiz Zeynep'in teyzesi. Bugün Zeynep günü herhalde. Evet, bu arada Serhat Bey istediğiniz parçayı hani bulamadıysanız aynı sanatçıdan ekleyin demiştiniz. Bizler de bulamadık ama sanatçıdan ekledik. İstediğiniz sanatçıdan gelecek. Lamia Hanım'a da armağan etmeyi unutmayalım. Son bir sesli mesajımız.
1: Teşekkür ederim abla.
0: Rica ederim.
1: Benim adıma şarkı açtığınız için sizi seviyorum. Bir de bana benim manifest şarkımı ne zaman açarsınız? Yarın saat kaçta?
0: Şimdi yarın program yok artık Zeynep'ciğim. Haftaya pazartesi günü gelirsin, bana hatırlatırsın çünkü benim aklımda kalmayabilir. Haftaya yazarsın pazartesi günü. Manifest'ten bir parçamız varsa ekleriz. Olur mu Zeynep? Ve haftaya pazartesi saat 14. Ve sevgili dinleyiciler, böylelikle Hayata Dair programının bugün de sonuna geldik. Ama şarkılar var. Hemen şarkıları paylaşalım. Bu hareketli parçadan sonra İbrahim Tatlıses'ten Ben Ne İnsanlar Gördüm parçası gelecek. Ardından Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş türkümüz gelecek. Ozan Hamit'ten güzel bir parça gönderiyoruz. İslam Uzunaya'ya gidiyor. Serdar Bağcan'dan Batman'dan Diyarbakır'a. Ceylan'dan İlle de Sen parçası. Semih Cenk'ten Çıkmaz Bir Sokakta. Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin ve Mahsun Kırmızıgül'den Belalım parçasıyla bu sefer son buluyoruz. Ama daha son bulmadan Serhat Bey, sizler ne dediniz?
2: Helin Hanım, güzel bir parça eklediniz ha.
0: Tabii
2: vallahi
0: ki.
2: Valla çok hoşuma gitti. Yani Baran ve Berivan'ın Zeynep parçası.
0: Tabii gerçekten. Ki Serhat Bey.
2: Bütün dinleyicilere gelsin.
0: Tamamdır.
2: Yani kime isterseniz armağan edin. Gerçekten ben de armağan etmek istiyorum. Tamam, o zaman iyi yayınlar.
0: Evet sevgili dinleyiciler, ben ayrılıyorum. Öncelikle bugün yayınımıza mesajlarıyla, güzel dilekleriyle ve gerçekten samimi paylaşımlarıyla eşlik eden herkese gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu cuma gününü birlikte geçirdik. Şimdi önümüzde güzel bir hafta sonu var. Umarım birazcık da olsa dinlenebileceğiniz, biraz da nefes alabileceğiniz, kendinize de zaman ayırabileceğiniz güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Unutmayın, bazen bir fincan çay, bazen kısa bir yürüyüş, bazen de sevdiklerinizle edilen güzel bir sohbet bütün haftanın yorgunluğunu gideriyor. Ben Helin efendim, her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 14'te Hayata Dair programında yine sizlerle olacağım. Hepinize huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hayırlı cumalar, Allah dualarınızı kabul etsin, gönlünüzden geçen güzel dilekleri hayırlısıyla nasip etsin. Benden şimdilik bu kadar, kendinize çok çok iyi bakın, sevdiklerinize zaman ayırın ve gülümsemeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.

0: 112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
1: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
0: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.
2: Albert Einstein burada. Pablo Picasso burada. Thomas Edison burada. Agatha Christie burada. Mozart burada. Bu bir disleksi yoklamasıdır. Çünkü disleksi bir hastalık değildir. Başarının önünde bir engel hiç değildir. Normal veya üstün zekaya sahip herkeste olabilecek, okuma yazma ve konuşma becerilerinde problem yaşatan bir özel öğrenme zorluğudur ve özel eğitim gerektirir. Bu yüzden disleksinin farkına varın ki fark yaratsınlar. Türkiye Disleksi Vakfı, geleceğe destek olun.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

0: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Dolbayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Dolbayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
1: Dağ tepe toprak aşk kokuyor, sabuna dostlar yar geliyor. Bu Eda, bu Naz bir ömre bedel iş bizim.

0: Radyo Doğubayazıt.
1: Bir gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
2: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezası.

0: Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin, her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.
1: Günümüzde 800 milyon insan açlık çekerken yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe atılıyor. 2 milyon kişi aşırı kilolarıyla mücadele ederken 600 milyon kişi obezite sorunlarıyla uğraşıyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle açlık çekenlerin tümünü doyurmak mümkün. Güzel ülkemizin kaynaklarını israf etmeyelim. İsraf eden iflas eder.
2: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
3: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
4: Sağlıklı böbrek, sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
2: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbreklerin dili olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
5: Dillere pelesenk.

hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız penceremde gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun, yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmaya istekli.

senin için her gün, her gün ağlarım. Kanım hep içime akar, akar kanarım. Beni anlamadın, beni anlamadın.

beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.

Yıldız avların göğü mavisinden, her dem bakışlarını, gözlerinin deryasından, pusu duran ellerimi, sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim, ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar, karla karışık, karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma, ot koyarım göz ucuma, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: numaranızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen. 14.
0: 14.
1: 15 11.
0: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet müdürlüğünden arıyorum.
2: Hesabım şifresi 14 15 11.
4: 14 puan kazandım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Şifre 14 15 11.
0: Teşekkür ederim Eda Hanım.
6: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: ateş atmışım her şeyi. Bir ben kalmışım ortada, bir de sen içimde, ta şuramda. Kendimden geçiyorum, özlemişim seni bir tanem. Gel döndür beni bu yollardan, hadi bekliyorum.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

ansızın içini açtın yapma dedim yaptın gönül gözleri senden uzaktı fark edilmez bir tuzaktı sana böylesi yasaktı yapma dedim

0: Kesintisiz müziğin tek adresi. Tek adresi.
1: Aslında hikaye şöyle. Herkes sevdiğinin kahramanı olmak ister. Her şey sevgiyle ilgili. İnsan sevdiğini arar her zaman. Yollarda, sokaklarda, evlerde, her yerde.

0: Radyo Doğubayazıt.
1: Olmazsa da olur. Olmazsa da olur.
2: Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

şansın baba. Eyüp Hamuş.

şehit ablası. Gözlerinde umut haresi. Hani bir kez olsun sen de gelir de. Hani bir kez olsun ha. Hani bir kez olsun sen de gelir de. Hani bir kez olsun ha. Hani bir kez olsun sen de beni sever.

0: Ağzına sağlık.
1: Estağfurullah.
0: Sevgili Eyüp Amiş, zaten albümde de bu şarkı da bize eşlik etmişti. Evet. Bir Mazlum Çimen bestesiydi.
1: Evet.
0: Şimdi çok üzünlendik Muratçım.
1: Evet, ben de çok.
0: Şey yapalım mı ya, bu içimizdeki ölü düşler biraz dirilsin mi?
1: Hadi kalk.
0: Evet.

0: Efendim?
1: Alo, neredesin? Ne yapıyorsun?
0: Klip çekiyoruz.
1: Sana bir şey söylemek istiyorum.
0: Söyle, dinliyorum.
1: Ben aşık oldum.

Radio Doğubaya Set. Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte.